0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Say, we cry for more, we cry for more, we cry for more.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Yine başka bir dünyadasınız. Anlatacak ne kadar çok şeyimiz varmış. Böyle şeylerin farkında olarak, böyle şeyleri anlatarak, uygulayarak bambaşka dünyaların kapılarını aslında aralayabiliriz. Tek yapmamız gereken şey hayatımızda ufak tefek değişiklikler yapmaya razı olmak, biraz efor sarf etmek, biraz dengeyi bulmak. İşte biz de bunun için buradayız değil mi Gamzeciğim?
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size şükretmekle alakalı konuşacağız. Şükretmenin tamam yararlarını anlatacağız ama her yerde zaten anlatılıyor biliyorsunuz. Bu sadece böyle spiritüel bir şey olarak algılanmamalı normalde.
1: Evet.
0: Bu hayatımızda odağımızı doğru düzgün toplayabilmemiz için kullanabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla hayatımızda daha güzel şeylerle karşılaşmak için ve aslında problem çözme yeteneğimizi geliştirmek için belki de başka yararlar da var tabii ki. Başka yararlar sağlamak için yaptığımız bir şey. Ve diyelim ki gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Şükretmek önemlidir.
1: Çok
0: bugün
1: önemli.
0: Yapmak istediğimiz şey size şükredecek ufak şeyler vereceğiz ve beraber yapacağız. Yani biraz interaktif gibi olacak. Gamze bir şey okuyacak, ben kendim onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bu şekilde beraber şükrederek ve
1: evet.
0: Gamze de kendi şükürlerini söyleyecek.
1: Evet.
0: Ve sizden de o arada kendi şükürlerinizi söylemenizi istiyoruz. Sadece düşünün, eğer dışarıdaysanız şu anda bizi konuşabileceğiniz bir ortamda dinlemiyorsunuz. Sadece aklınızdan geçirmeniz bile yeterli. Ve amacımız nedir? Bu programın sonunda ne kadar çok şükredebileceğimiz şeyimiz olduğunu görmüş olacağız. Tabii ki Gamze'nin o güzel girişlerini şöyle bir dinleyelim bakalım.
1: Odaklandığınız şeyin çoğunun olacağını biliyor muydunuz? Hem de seçici algıdan dolayı hem de kendinizi ister istemez o şeyin içinde çekeceğinizden dolayı. Yani olumsuz şeylere odaklandığımızda gitgide olumsuzlukların içine gömülmeye başlıyoruz. Ama tam tersi durum ne olursa olsun şükredecek şeyler bulduğumuzda etrafımızdaki olumlu şeyler de gerçekten çoğalıyor. Tecrübeyle sabittir. Evet.
0: Nasıl aslında normalde? Hani kuantum diyorlar iyi düşün iyi olsun. Hayır yani iyi düşün oradaki olay iyi olacak iyi olacak dedim işte iyi olacak dedim ama kötü oldu gibi bir şey değil. Şükretmeyi bir nasıl diyeyim zihin yapısı olarak düşünebilirsiniz. O zaman zaten bir şeyin çıkış noktasını sürekli buluyor olacaksınız. Ortada çok büyük bir problem bile varsa siz zaten çıkış noktasını görmeye çalışacağınız için çözümü de kolaylıkla bulacaksınız. Dolayısıyla sizin için normalde işin içinden çıkılmaz dediğiniz şeyler artık çok daha kolaylaşmış olacak. Neden? Çünkü çözümleri bulabiliyoruz. Neden? Çünkü şükretmeye, nedir şükretmek? Olumlu olanı aradan görebilmeye kendimizi artık hani alıştırdık.
1: Evet.
0: Bu bir antrenman gibi öyle düşünün.
1: Hı hı.
0: Ve beynimiz buna çok güzel tepki veriyor. Ve o zaman hep iyi olanı, iyi olanı, iyi olanı bulabildikçe, hep çıkış noktasını bulabildikçe artık hayatımıza da otomatik olarak yani gayet de fiziksel olarak, bilimsel olarak da iyi şeyler gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü problemin içinde debelenmek yerine biz artık ışığı görmeye başlıyoruz. Hani hep bir örnek vermiştim daha önce. Karanlık bir kuyuda olabiliriz ama bazılarımız yukarı bakıyor. Dolayısıyla sadece aşağı, ay ne kadar da kötü, bu da öyle de kötü, böyle de kötü demenin bize yararı yok. Eğer yukarı bakarsak şunu göreceğiz, bir çıkış var, evet. Neticede var ve bu çıkış için şükrediyoruz.
1: Evet.
0: Sadece tek mesele oraya nasıl ulaşacağız? İşte böyle. Şimdi
1: evet.
0: Bir sürü şükür konumuz var. Hadi bakalım
1: evet,
0: başlayalım.
1: Evet, harika bir konu ve çok sevdiğim bir konu gerçekten. Evet sen Nisan şükreden bir misindir?
0: Benim şükür defterim var. Bazen
1: evet.
0: Oturup şükredeceğim şeyleri yazıyorum. Bazen çünkü kendimi kötü hissediyorum sonra kendime hatırlatmam gerekiyor. Bak nelerin var. Yani tabii bu
1: gerçekten.
0: İlla da şuyum olduğu için buyum olduğu için olmuyor her zaman. Ama şükrettiğim pek çok şeyi yazdığım bir defter var. Ve sonra bazen hani dönüp birkaç sayfa öncesini vesaire okuyorum. Aa diyorum doğru bu da vardı. Sonradan da kendime hatırlatıyor. Bak senin buyun var, şuyun var, şu oldu bak falan bunları unutma. Hayatta güzel şeylerin de olmuşluğu var yani bu kadar da kötü değil diye. Sen şükrediyor musun?
1: Evet. Eskiden çok gerçekten söylenen bir insandım. Artık yani bunun da farkına vardım tabii ki. Bir süre sonra kendinizi fark etmeye başladığınızda, yani buna istekli olduğunuzda daha doğrusu,
0: hı hı,
1: nelere sürekli söylendiğinizi ve ne kadar söylendiğinizi, ne kadar şükrettiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Sonra kendinize kızıyorsunuz, ne kadar ayıp yani gerçekten. Şükredecek aslında ne kadar çok şeyin olduğunu fark ediyoruz. Ve evet, şükreden bir insanım ben de artık.
0: Buradaki problem, probleme mi çözüme mi odaklandığımız?
1: Evet.
0: Buradaki sorun sadece böyle algılandığı gibi ruhsal bir şey değil. Yani biz sürekli olarak evet bu sorun var, bu sorun var, var işte şöyle de oldu, böyle de oldu daysak eğer, zaten oradaki çözümü göremeyiz. İşe yarasın ya da yaramasın, ufacık bir çözüm varsa onu denemek zorundayız. Çünkü o çözüm daha büyük bir çözümü daha sonrasında oluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Yapacak başka bir şey yok.
1: Hı-hı.
0: Hadi bakalım, başka sorumuz var mı?
1: Tabii ki. Şükretmenin önemini ne zaman fark ettin?
0: Ben bir ara bir eğitim, yani bir kitap üzerinden bir eğitim, seminer gibi bir şey işte yapıyordum. Neyse, kişisel gelişimle, hı-hı, alakalı. O kişisel gelişim seminerinde şükretmek için defter değil de mesela bir hafta boyunca sabah sayfaları yazılıyor. Şu anda şükredebileceğiniz 5 şey yazın gibi. Şimdi bizim yapacağımız şey daha gelişmiş bir şey. İlk 5'te, ilk 10'da, bazen 100'de, yani şöyle 50 tane ilk yazdığımızda sadece şunu yazıyor oluyoruz. Evim olduğu için teşekkür ederim, ya da evim olmadığı işte telefonum olduğu için teşekkür ederim falan. Aklımızda ilk başta şöyle bir şey oluyor. Hı hı. Telefonum var ama eski. Hemen, çünkü o böyle kötü olanı görmeye alışmış olan beynin tarafı hemen oradan böyle dürtüyor. Hiç de o kadar iyi bir şey değil ki, niye şükrediyorsun ki onun için falan diye. Ama ondan sonra ona şükrettikçe şükrettikçe zaten gerçekten ihtiyacınız varsa gerekli olan da size geliyor. Yani o yüzden şükredecek tarafınızı hani böyle daha besleyip besleyip, siz onu besledikçe de hani zıtlık yasası gibi bir şey düşünün. O böyle sürekli içinizde budu budu budu budu budu budu budu söylenen taraf sönmeye başlıyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden hani söylenmeyi bırak, şikayet etmeyi bırak, bir çözüm değil. Şikayet etmeyi o kişinin bırakması için, söylenmeyi bırakması için yapması gereken şey tam tersini yapmak. Yani şükretmek.
1: Hı-hı.
0: Ben o seminerde fark etmiştim ve ben bunu yaptıkça yaptıkça, bir ara kendimi şükrediyor zannediyordum. Daha sonra bu defterimi yapmaya başladıkça, şükür defterimi, aslında o zamanlar o kadar da şükretmediğimi, 5 şey neymiş ya? Orada 1000 şey var belki o defterde. Yani böyle bir defter ve 2 sütuna bölük olarak düşünün her sayfayı.
1: Hı-hı.
0: Arkalı önlü öyle defter dolu yani. Evet, bir sonraki soru.
1: Her zaman gerçekten çoğalsın, kendimizi her zaman fark edip de yaşamımızı, sahip olduklarımızı daha da çoğalsın gerçekten. Evet, yazmaya başlasan şükredecek kaç şey bulursun?
0: Şu anda 1000 şey vardır. Şu anda yazmaya başlasam her seferinde 100'ü geçiyorum.
1: Bunu dinleyenlere de soralım. Siz de kendiniz için bunu lütfen düşünün ve yazın. Yazmaya başlayın şimdiden siz de.
0: Bakın, bazen şöyle bir şey oluyor. Şimdi sanılıyor ki biz burada radyoda falan şimdi ajitasyon yapmayacağım, biz de acılar insanıyız falan gibi bir şey yapmayacağım, ama gençler, biliyorum sınavlarınız var ya da işte zorlanıyorsunuz, biliyorum hani bazen ekonomik bir şeyler oluyor, işte İstanbul'da yaşıyorsanız gürültülü trafik var, olabilir. Bunların ben de farkındayım, ben de aynı yerlerde yaşıyorum, ben de aynı şeyleri yaşadım. Kendime örnek vermekle alakalı olarak söylemiyorum ama illaki hayatımızda kanıksadığımız bir şeyler vardır. Mesela şimdi artık bayağı bir zaman oldu ama deprem olduğunda şöyle bir şey oldu. Bir sabah bir kalktık ki meğer her sabah çatımız hala başımızın üstünde olduğu için şükretmeliymişiz.
1: Gerekiyormuş, evet.
0: Sanıyoruz ki güneşin her sabah doğuşu zaten bizim doğal hakkımız. Nasıl olsa zaten hani 1 milyon yıl daha doğar bu güneş. O yüzden bunun şükredilecek bir şey olduğunu farkına varmıyoruz. Ne zamana kadar? Bir gün güneş doğmayana kadar. Bir gün, yahu ne biçim işte geçti bu mevsim, bir gün güneş görmedik, depresyona girdik ya da terslikler yaşanana kadar normalde olanın ne kadar değerli olduğunu fark etmiyoruz. Hadi o zaman kısa bir araya gidelim. Bu arada da e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, bugün şükrettiklerinizi, şükretmeniz gerekenleri ya da belki sizin düşüncelerinizi yazın bize lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün şükretmekten bahsediyorduk. Bunun problem çözme yeteneğini arttırdığından bahsediyorduk. Ve gerçekten hayatımızda başarılı bir insan olmak için, mutlu, sevinç dolu bir insan olmak için buna ihtiyacımız var. Başarılı insanların ortak noktalarına baktığımızda, onların bahaneler üretmediklerini, onların gayet de normalde her şeyin içinden çıkış noktasını bulabildiklerini fark ettik. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de aynı şekilde probleme değil çözümüne odaklanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Başka bir sorun var mı? Başlayalım artık şükretmeye.
1: Evet. En çok ne için şükrediyorsun?
0: En çok zaman için şükrediyorum. Onu fark
1: evet,
0: ettim.
1: Gerçekten.
0: Birkaç zaman önce, şimdi hatırlamıyorum da, defterime geri dönüp baktığımda, kariyer değişikliği yaptığımda sürekli şunu yazmışım. Şunun için zamanım olduğu için şükrediyorum. Bunun için zamanım olduğu için şükrediyorum diye. Ve üstelik zaman yönetimi, siz bir şeyleri değiştirdikçe cesaret edip de o zaman kendi içerisinde subjektiftir ya, böyle genişliyor. Zaman kaybedildiğinde geri getirilebilen bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunca hayatımızı, yani dengeli bir zaman yönetimiyle yaşamak çok önemli. Ben en çok buna şükrediyorum. Sen neye şükrediyorsun?
1: Farkındalıkta olduğum için şükrediyorum galiba. Çünkü farkındalıkta olmadığın zaman, yani gözünüz kapalı olduğu zaman hiçbir şeyin anlamını da anlayamıyoruz ya.
0: Hı hı.
1: O yüzden galiba farkındalığında olduğum için şükrediyorum. Çünkü o anda mesela diyelim ki yolun kenarından geçiyorum ve akşamı körü de olsa fark etmez, işte güller açmış ve çok hoşuma gidiyor. İşte gidip onu mesela kokluyorum. Yarın diyorum kesinlikle buna, işte gündüz gözüyle gördüğümde işte güzel böyle göreceğim onu gibi. Yani bu aklıma gelen bir şey
0: evet,
1: şu anda.
0: Bu benim bahsettiğim, demin söz ettiğim kişisel gelişim programında da ödevler var. Ve o ödevlerden bir tanesi farkındalık yürüyüşü yapmaktı. Evet. Bu farkındalık yürüyüşü, çıkıyorsunuz normalde gayet hani köşede çöpler mi dökük, tamam olsun. Aynı yollardan yürüyorsunuz. Bu sefer göreviniz şu: şükredecek 50 şey toplamadan dönemiyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Yani etrafınızda yürürken sonra fark ediyorsunuz ki ya aslında bu sokakta dümdüz aynı hep evin her zaman olduğu, her gün geçtiğim sokakta şükredecek ne kadar çok şey varmış.
1: Evet.
0: Başka var mı sorun?
1: Var tabii ki. Hı-hı. Evet. Neler için şükredilebilir? Başka?
0: Her şey için şükredilir. Hı-hı. Olan şeyler için şükredilir. Olmayan şeyler için şükredilir.
1: Evet. Bazen hayatımızda olmaması gereken şeyler de bizim o anda sağlıklı ve huzurla yaşamamızı sağlıyor olabilir. O yüzden hı-hı, olmayan şeyler için de gerçekten şükretmek gerekir. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Evet. Ben bazen böyle hani dua ettim ya da bir şeyleri çok istediğim olurdu. İşte şöyle olsun, ne olur ne olur ne olur ne olur olsun. Ondan sonra mesela o şey olmuyor diyelim. Yani ne bileyim işte hani gençler falan der ya, işte şu kişiyle çıkayım falan, işte özel arkadaşlığım olsun ya da şu okulu kazanayım, ne olur ne olur ne olur ne olur vesaire. Ondan sonra mesela olmadığında böyle ya niye olmadı? Aradan 2 yıl geçiyor, daha iyi bir şey oluyor. Çünkü o olmamalıydı. Çünkü sen o okulda okumamalıydın. Çünkü burada daha fazla imkanın oldu. Ya da orada daha fazla efor sarf edecektin, aynı şeye daha kolay şekilde ulaştın. Ya da çünkü bir sebebi vardı. Hı-hı. Orada biriyle tanıştın ya da başka bir şey oldu, başka bir yere gittin, şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Çünkü hayat seni daha güzel bir yere götürüyordu. Bazı şeyleri bazen olmadığında ya iyi ki olmamış, bu olmadığı için şükrediyorum, hı-hı, diyorum.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir şey var. Olacak olan için şükredebilirsiniz. Bu ne demek? Bir hı-hı, şey daha hiç olmadan. Diyelim ki işte yine bir şey üniversitesinde, X üniversitesinde okumak istiyorum. X üniversitesinde okuyabildiğim için şükrediyorum. Kendinize sanki o olmuş gibi onu şükrettirmek beyninizde kaygıyı azaltır. Nasıl yani? O zaman o sınava girdiğinizde artık böyle işte yapamayacağım, yapamayacağım, yapamayacağım kaygısı olmaz. Çünkü yavaş yavaş kendinize kabul ettiriyorsunuz orada okuyacağınızı. Hayır, ben okuyacağım, ben okuyacağım değil. Bunun için şükretmek. Şükrediyorum kelimesi. Beyin sadece şu anı algılıyor. O yüzden kaygınızı dindirebilmek, ruhsal dalgalanmalarınızı dengeleyebilmek için yapacağınız şey o olmuş gibi o an. Varsa var, yoksa yok beyin için. O an şükretmek. Ben X üniversitesinde olduğum için şükrediyorum. Ya da bir akademisyen olduğum için şükrediyorum. Yeni bir iş bulduğum için şükrediyorum. Ha, ortada yeni iş var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? O önemli değil. Buradaki mesele olması olmaması değil. Mesele sizin orada beyniniz şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Nasıl yeni bir işim olabilir? Artık bu noktadan sonra bunu söyledikçe siz beyniniz benim işim yoka değil, yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Dolayısıyla nasıl yeni bir işim olabilire odaklanıyor ve bunun çözümlerini üretiyor. Ve siz böylece beyninizin yöneticisi haline gelmiş oluyorsunuz.
1: Ama şöyle bir şey var, sanırım ona dikkat etmek gerekir. Mesela diyelim ki birinden hoşlanıyorsunuz ve o kişiyle birlikte olmak istiyorsunuz ama onun sizinle ilgili duygularını bilmiyorsunuz.
0: Aha. Başkasının üzerine, iradesi üzerinden bir şey, evet, yapamazsınız.
1: Evet, yapmayın çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz. Bu da gerçekten hani kötü olur.
0: İstediğiniz şey, şükrettiğiniz şeye de dikkat etmek gerekiyor çünkü o şeyi çoğaltıyorsunuz ya. Şimdi mesela eğer istediğiniz şey iyi bir ilişki ise ya da iyi bir işim var ise, bir şey ise, bunu söyleyin. Bunun için şükredin.
1: Evet.
0: Beni çok seven biriyle çok mutlu bir ilişki yaşadığım için ya da eşte çok mutlu bir evliliğim olduğu için şükrediyorum. Ya da çok yüksek notlar aldığım için şükrediyorum. İçime çalışma isteği geldiği için şükrediyorum.

0: konuşmamızı sağlamak amaç başkasının iradesini etkilemek değil.
1: Değil kesinlikle.
0: Belki o kişi sizi terfi ettirmeyecek ama siz, ha demek ki ben bu terfiyi başka bir işe geçerek yapabilirim. İş değişikliği yapacaksınız ve terfi etmiş olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani spesifik bir şekilde bir şeye saplantılı olarak değil, istediğiniz gerçekte istediğiniz şeye odaklanarak bunun üzerine şükredin. Evet. Kısa bir ara verelim sonra artık başlayalım şükretmeye ya.
1: Evet. Bu arada lütfen bize yazın yorumlarınızı, güzel fikirlerinizi lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, Radyo Light'tasınız.
1: Evet.
0: Ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Artık hani böyle sürekli bahane üreten, sürekli şikayet eden, sürekli mızmızlanan, söylenen değil de olurunu bulabilen birisi olmaya çalışacağız. Hı-hı. Şimdi var mı başka sorun yoksa geçelim mi yavaş?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Bakalım hayatımızda.
0: Sen bizi oku, ben kendimden bahsedeyim.
1: Şükredecek bir şeyler bulalım. Haydi bakalım. Varlığı için şükredeceğiniz birini seçin.
0: Varlığı için
1: belki daha fazla da olabilir. Tabii ki sadece bir olmak zorunda değil bence.
0: Evet, burada şimdi ne diyoruz? Ben hayatımda Gamze olduğu için şükrediyorum. Çünkü çok güzel bir arkadaşım var.
1: Evet.
0: Hayatımda böyle güzel bir arkadaşım olduğu için şükrediyorum.
1: Ben de şükrediyorum.
0: Siz de lütfen kendiniz için söyleyin. Ne için şükrediyorsunuz?
1: Evet.
0: Kim için daha doğrusu? Kimin varlığı için?
1: İple çektiğiniz bir etkinlik olabilir. Sağlıklı ve iyi bir alışkanlığınız için.
0: Çok su içiyorum. Bunun için şükrediyorum. Senin nedir?
1: Ben de yürüyüş yaptığım için çok şükrediyorum.
0: Evet, sen
1: çok
0: su seviyorum. İç, ben de yürüyüş yapayım. Evet. Birazcık birbirimize
1: ters,
0: bunu
1: ters yapalım bunu.
0: Evet değerli dinleyici. Sağlıklı bir alışkanlığınız için şükrediniz lütfen. Bu her şey olabilir. Mesela şeker kullanmıyorum olabilir. Ya da derin derin nefes alırım. Ben hep diyafram nefesi kullanırım da olur. Salata yerim olur. Bilemem, işe yürüyerek giderim olur. İşe de İstanbul'da gerçekten duble şükür yani, işe yürüyerek gidebiliyorsanız.
1: Evet.
0: Evet, buradan kasıt şu. Normalde bunun başlı başına bu bir terapi olarak yapılıyor ve gerçekten de uzun uzun kendi parmaklarınıza dokunuyorsunuz ve başlıyorsunuz. Daha parmağınızdan düşünün. Serçe parmağınızın tırnağından düşünün. Bunu çekseydik, düşseydi ne kadar canınız acıyacaktı ama orada.
1: Evet.
0: Tırnaklarım için şükrediyorum. Ellerim
1: kesinlikle
0: tuttuğu için şükrediyorum. Her bir parmağım için, yanık olabilirdi, canım acıyabilirdi değil. Ellerim tutuyor, şükrediyorum.
1: Çok
0: ellerim
1: şükrediyorum.
0: Tutmuyorsa yine var oldukları için şükrediyorum. Dokunabildiğim için.
1: Evet.
0: Düşünün, size kendinizi güçlü hissettiren bir organınızı, en güçlü kendinizi nerede hissediyorsunuz? Düşünüyorum. Sesim ya. Organ sayılmıyor ama iki tane kas. Olur mu ses telleri?
1: Tabii ki.
0: Tamam, kendimi güçlü hissettiğim yanım. Evet, hissediyorum. Sesimden dolayı sen?
1: Ben ellerim için galiba.
0: Ellerin için şükrediyorsun. Çok güzel. Yemek yapabilirsin.
1: Yemek yapmak, çizim yapmak. Evet. Yani işte mesela yemek yapıyorsunuz ve biriyle paylaşmak güzel bir şey, o yüzden ve çizim yapıyorum ve bana iyi gelen bir şey.
0: Yani mesela Gamze güzel pişiriyor, ben yiyorum. Gerçekten iyi gelen bir şey. O yüzden evet, ellerim için ben de şükrediyorum Gamze'cim.
1: Şükrediyoruz. Evet, size huzur veren bir yer.
0: Bana huzur veren bir yer. Çok var böyle yerler. Bir de dünyada su kenarları olduğu için göl kenarı olur, nehir, ırmak kenarı olur, deniz kenarı olur. Böyle güzel su kenarları olduğu için şükrediyorum.
1: Evet, katılıyorum.
0: Sen?
1: Benim de öyle. Deniz kenarları için çok şükrediyorum. Deniz için çok şükrediyorum gerçekten.
0: Evet, Gamze bir deniz tutkunu.
1: Kesinlikle.
0: Sizin neresidir?
1: Evet,
0: yazın bize.
1: Sorun lütfen. Evet, ve bize de yazın lütfen gerçekten. Sevdiğiniz bir yiyecek.
0: Dondurmalar için şükrediyorum. Dondurmalar çok önemli.
1: Herkes sevdiği bir şey için.
0: Ya ben yeşillikler için çok şükrediyorum.
1: Evet,
0: salatalar yesin. Ne güzel şeyler ya.
1: Gerçekten öyle.
0: Ha bir de yeşil elma. Ay en çok yok evet tamam. Yeşil elmalar için ama üstüne ben onun bir de tuz döküyorum, limon döküyorum. Sevdiğiniz bir yiyeceği düşünün. Gamze senin nedir?
1: Ben sebzeler için çok şükrediyorum.
0: Ya düşünseniz ağaçtan meyveyi topluyorsunuz ve böyle o kadar içimi böyle ferahlatıyor, temiz temiz. O kadar güzel tatları, ne kadar güzel bir şeyler. Gerçekten de şükrediyorum. Meyveler, sebzeler olduğu için.
1: Evet, çok şükrediyoruz. Peki yapmaktan hoşlandığınız bir iş ya da yerine getirmekten hoşlandığınız bir görev?
0: En çok hangi görevi yapmaktan hoşnutsunuz, şükrediyorsunuz? Ev hanımları herhalde genelde yemek yapmayı seviyordur.
1: Olabilir.
0: Genelde mesela ütü nefret ediliyor.
1: Genelde evet.
0: Beyler için nedir? Bir görev. Beyler için ne olabilir acaba? Benim eşim kedileri veterinere götürmekten çok hoşlanıyor. Çünkü orada başka bir sürü hayvan görüyor, seviyor veterineri.
1: Evet.
0: Kedisi geliyor, köpeği geliyor. Oradaki bütün hayvanları sevip sevip geliyor sonra. Senin nedir?
1: Benim de radyo, benim de öyle. Çünkü paylaşabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Yani mesela bize iyi gelen bir şeyi başkasıyla paylaşmak bana güzel geliyor. O yüzden radyo için çok teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. Sizler için de aynı zamanda.
0: Evet, dinleyicilerimiz var. Evet.
1: Sizi gülümseten bir anı.
0: Gülümseten anı, bu zormuş.
1: Çok var. Hmm. Çok şükür çok var.
0: Düşüneyim, daha dün bile oldu ya. Birden böyle bir yerlere gittiğimiz falan anılar genelde öyle oluyor. Şimdi yurt dışına çıkışımız da öyle. Bir anda şekillendi kendi kendine. Yani birden kendimizi böyle bir planın içinde bulduk. Bunlar komik oluyor.
1: Peki, zihninizi berraklaştıran bir hobi.
0: Ben kendim gitar çalıp şarkı söylemeyi seviyorum. Bazen böyle sadece çalıyorum. Yani bir şey de değil, öylesine çalıyorum doğaçlama. Ve böyle düşünüyorum, gözlerimi kapatıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hani derler ya, böyle ilham geliyor. Gerçekten aklıma bir şeyler geliyor. Bir de benim hobi olarak durmak diye bir hobim var ya. Evet, zihnimi berraklaştıran hobi söylüyorum. Durmak. Hani farkındalık çalışmaları var ya. Sadece evet, durmak. Yani dümdüz duruyorum. Öyle hani meditasyon gibi şey olarak düşünmeyin. Hani böyle ne bileyim, ayaklar çaprazlanmış falan filan, böyle bağdaş kurulmuş, oturulmuş, dik falan. Öyle bir şey değil. Dümdüz mesela yatakta oturuyorum öyle. Hiçbir şey yapmıyorum. Hani böyle sabahları uyanamazsınız da bir şey olur ya. Onun gibi. Sadece düşünüyorum böyle, ne bileyim, o gün neler yaptım, neler yapmak isterdim, neyden mutlu olurdum. O an işte yatağı hissedeyim, o an işte sıcak mıyım, ay işte istediğim kıyafetleri giydim mi yumuşak yumuşak, bunların farkına varayım. Güneş mi var dışarıda, yağmur sesi mi pıt pıt pıt pıt cama geliyor, onların farkına varayım. Sadece öyle etrafıma bakmayı seviyorum. Bir şey daha, çıplak ayak yürümek. Senin nedir?
1: Bisiklete binmek, deniz kenarında oturmak ve denizin dalgalarını izlemek ve dinlemek, gün batımını izlemek.
0: Yani bir de nefes çalışmalarını çok seviyorum. Bazen böyle boş boş işte oturma etkinliğimi gerçekleştirirken, durma etkinliğimde nefes çalışmamı yapıyorum. Ve birden sanki o günün geri kalanı başka bir günmüş gibi oluyor. Böyle yeniden başlamışsınız gibi oluyor güne. Gerçekten çok güzel bir şey. Aman uzattık birazcık. Hadi bir ara verelim, ara sonra verelim. Bir sonraki bölüme geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Şükrettiniz mi? Ediyor musunuz? Kaçtınız mı yoksa?
1: Neler buldunuz şükretmek için?
0: Evet, en son demiştik ki şükredeceğimiz bir etkinlik, bizi hoşnut eden bir etkinlik. Bu her şey olabilir. Yürümek, yemek yapmak, her şey. Neden hoşnutsunuz? Hı-hı. Neyi yaparken mutlu oluyorsunuz? Hı-hı. Başka ne vardı?
1: Kendinizde beğendiğiniz bir karakter özelliğiniz.
0: Kendinde beğendiğim bir karakter özelliği. Değerli dinleyicim, kendinde ne gibi bir karakter özelliği beğeniyorsunuz acaba? Senin nedir?
1: Düşünüyorum.
0: Bak, bulamadım, ben de lafı dolaştırıyorum. Ben mesela olumsuz şeylerin etkisinden kolay kurtulurum. Aslında bunlar işte geliştirilmiş şeyler. Karakter özelliğim olduğu söylenemez ama genelde iyimser olduğumu söyleyebilirim. İyimser biriyim yani. Ve bu iyimserliğim de bana daha iyilik getiriyor. Gerçekten öyle. Bir de eğlenceli olduğum söyleniyor. Stand-up yapmayı düşünür müydün falan. Hadi şimdi bu kişisel gelişim programı, tabii o kadar şey yapamıyoruz da, diyen oluyor. Böyle hayatı birazcık komik yaşama hoşuma gidiyor. Evet, tamam. Eğlenceli biriyim diyelim. Senin nedir? Buldun mu?
1: Bilmem, bulamadım şu anda.
0: Ha, bul o zaman. Bak, borçlusun. Bu soruyu şimdi geçiyoruz, sonra tamam, geri
1: düşünelim
0: döneceğiz.
1: Düşünelim bunu bu arada.
0: Evet.
1: Sevdiğiniz bir aile üyesi.
0: Kuzenim. Ha, eşim hariç değil mi? Kuzenim, aile üyesi. Herhalde en favori o oluyor. Eşim hariç. Senin kim? Kuzenim için şükrediyorum.
1: Şükrediyoruz. Hepsinin farklı bir karakter özelliği var. Hepsini
0: seviyoruz. Öyle değil, bir tane seçeceksin.
1: Bilmem, şu anda seçemedim. Bu sefer darılabilirler bana.
0: Bakınız bakınız, politik oynuyor.
1: Hepsinin işte farklı bir özelliğini seviyorum.
0: Hadi bakalım, tamam, hadi bunu da geçtik ama bak, deminkine borçlusun.
1: Evet, borçlusun. Evet. Sizi sakinleştiren bir şarkı.
0: Sakinleştiren şarkı. Sposa son mia disprezzata. Ne oldu şimdi? Bu bir aryantik. Cecilia Bartoli söylüyor bunu ve bu bir aryantik. Vivaldi'nin, ki aryantiklerin de son dönemi baya baya son dönem aryantiklerinden biri. Yani o dönemdeki ve çok güzel. Cecilia Bartoli'nin sesini zaten çok seviyorum. Normalde öyle aynı işte, sen klasik müzik mi dinliyorsun? Hayır, yatıp kalkıp klasik müzik dinleyen biri değilim. Ama klasik müziğin de insanı gerçekten çok olumlu etkilediği bir gerçek.
1: Gerçekten
0: senin abi. Nedir?
1: Benim Sting'in bir şarkısı var. Every Breath You Take.
0: Seni sakinleştiriyor mu?
1: Yani onu dinlerken evet.
0: Genel olarak bu şarkılar için ve müzik için şükrediyoruz.
1: Şükrediyoruz, evet. Gerçekten şarkı özellikle benim çok her zaman ihtiyacım olan bir şey. Ne yaparsam yapayım şarkısız yapamıyorum herhalde.
0: Şey, yemek yapıyor müzik dinleyerek. Evet. Evi temizliyor, nasıl oluyorsa müzikle. Müzik dinleyerek. Evet. Süpürgenin arkasından bile müzik dinlemeye çalışan
1: süpürgeyle
0: bir...
1: Süpürgeyle birlikte yapamıyorum ama şöyle bir etkisi oluyor benim için. Onu çabuk bitirmek için çabuk süpürüyorum.
0: Mantıklı.
1: Sonra çünkü silme sürecinde müzikle birlikte yapıyorum.
0: Evet, kendine bir motivasyon olarak müziği
1: evet,
0: kullanmak
1: bir yöntem.
0: Güzel. Müzik için gerçekten çok şükrediyoruz.
1: Çok şükrediyoruz, evet. Sizde kendinizi iyi hissettiren bir kıyafetiniz...
0: Genel olarak bütün tişörtlerim ve eşofmanlarım ve böyle bol bol pantolonlarım.
1: Evet.
0: Hani böyle etek gibi görünecek kadar bol pantolonlar var ya, öyle şeyler giymeyi çok seviyorum. Hatta şalvar giymeyi çok seviyorum. Beni rahat hissettiren bütün kıyafetlerim için çok şükrediyorum.
1: Evet.
0: Senin nedir?
1: Kot pantolon, tişört dediğin gibi ve spor ayakkabıların rahatlığı özellikle.
0: Spor ayakkabı.
1: Çok mutlu ettiren bir şey.
0: Aramızda kravatı için şükredecek olan var mı acaba?
1: Belki vardır ya. Hoşuna giden, özellikle bunun koleksiyonunu yapanlar olabilir. Bilemiyorum.
0: Bilemiyorum.
1: Bu bir fikir sadece.
0: Bana çok konforsuz geliyor. Evet. Siz evet. de kendiniz için tabii ki de düşünün. Sıradaki.
1: Okumayı sevdiğiniz bir kitap. Çok severim.
0: Evet.
1: Bir tane benim gerçekten okumayı sevmeye başlamamı sağlayan bir kitap var.
0: Nedir o?
1: Halikarnas Balıkçısı.
0: Neyi?
1: Neydi? Burinata.
0: Aganta
1: Burina Burinata. Evet.
0: İnsan, evet, şükredecek kitabın da bu olması çok ilginç tabii.
1: Evet, işte enteresan ama o kitap bana bir anda böyle hani bir şey lazımdır hayatında bir şeyin başlaması için. Böyle şunu yapan bir şey oldu yani, o kitabı çok sevmemi sağlayan bir şey oldu nedense. Nedir bilmiyorum.
0: Bende 3 tane var. 1. Orhan Veli'nin şiirleri dönüp dolaşıp okuyup okuyup
1: evet,
0: gülüyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ha, bir tane şiir. Orhan Veli'nin değil bu. Masada Masaymış Ha.
1: Evet.
0: Çünkü dinleyip böyle hem güldüğüm hem hani böyle hüzünlendiğim bir şiir. Tabii neye hüzünleniyorsun? Çünkü işte en son okursunuz artık. Masada Masaymış Ha. Öbürü Martı Jonathan Livingston. Her seferinde aslında vazgeçmemeyi bana anlattığı için bu kitaplar için şükrediyorum gerçekten. Çünkü hayatımda böyle kendimi devam edemeyecek gibi hissettiğimde beni eğlendiren ve hayır hayır yapabilirsin, düştün ama tekrar kalkacaksın diyen şeyler. Biri de sürekli olarak okuduğum, hatta üzerine tiyatro oyunu yazdığım Turgut Uyar şiirleri. Evet.
1: Evet.
0: Başka?
1: Başka? Bir başarınız.
0: Bakın, bu çok önemli. Değerli dinleyici, başarılarınızı düşün. Ne başarım olur ki benim falan. Şimdi ben başarımı söylersem böbürlenmiş mi oluyorum, kibirli mi oluyorum diye düşünmeyin. Bir başarınız, hedef koyduğunuz ve ulaştığınız herhangi bir şey. Şu da olur, hani bu dönem takdir aldım da olur.
1: Evet.
0: Şu üniversite sınavını kazandım da olur. İşte ya da yüksek lisansı bitirdim de olur. İşinize terfi aldıysanız da olur. 2 kilo verecektim, verebildim bu hafta da olur. Her şey olur yani.
1: Evet.
0: Herhangi bir başardığınız şey.
1: Şükür.
0: Şu anki enerjim için şükrediyorum. Senin?
1: Benim bir öğrencim vardı. Benim için değil aslında. Yani onun yaşamında bir şey atlatıldığı için ben çok mutlu olmuştum. Ve buna sanki bir şekilde ben görevliymişim gibi oldu. Çünkü normalde rehber öğretmenin göreviyken bu, o onunla ilgilenmiyordu. Ben bir şekilde onun gelişimiyle alakalı dahil olmak durumunda kalmıştım.
0: Hı hı.
1: Ve sonra biraz fazla şiddet meyilli bir öğrenciydi ki bu daha birinci sınıftayken böyleydi. Ve onun o çok büyük 5 yıldaki o çok büyük gelişim sürecini görmüş olmak hani beni mutlu eden bir şey oldu. Hani benim başarım mıdır bilemem ama beni mutlu eden bir şey oldu yani.
0: İşte bu da neye başarı dediğimizle de alakalı.
1: Evet.
0: Gamze'nin mesela şunu da diyebilirdi normalde. Yüksek lisans yaparken aynı anda çalışıp aynı anda da formasyonunu tamamladı.
1: Evet.
0: Bir de bu var yani. Aynen. Benim de aynı şekilde hem tam zamanlı olarak çalışıp hem bir yandan akşam okulunda okuduğum, formasyon için okuduğum zaman vardı.
1: Evet.
0: Bir de aynı anda yüksek lisans yapıp bir yandan da konservatuarda okuduğum başka bir dönem vardı, 18 tane dersim olan.
1: Evet.
0: Yani yoğun dönemler bereketlidir. Bu dönemler için şükrediyorum.
1: Çok şükrediyoruz, evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Sonra
1: sonrasında
0: tekrardan
1: burada olacağız. Bu arada lütfen bugün şükrettiklerinizi bizle paylaşın. Ya da belki yazmak istediklerinizi. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Başka bir dünyadasınız ve bugün şükrediyorduk.
1: Şükrediyoruz.
2: Uzun uzun anlattık neden biz bunu yapıyoruz. Beyninize çözüm üretme yeteneği kazandırıyorsunuz. Artık oralara geri dönmeyelim. Daha var mı şükredecek konularınız?
1: Tabii ki.
2: Hadi bakalım çok. Devam edelim o zaman.
1: Yeni bir başlangıcınız mesela.
2: Kariyer değişikliği. Kesinlikle olabilir. O.
1: Belki bir hani öğrenciler varsa onların eğitim süreciyle ilgili bir başlangıçları olabilir.
2: Evet, hadi bakalım evet. Hızlı hızlı devam
1: edelim. Sevdiğiniz nesneler.
2: Oo, işte bu burada zaten yüzlerce bir şeyler böyle gidiyor. İlk başta maddi olarak değerli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yazıyorsunuz. Onu ben fark ettim. Ne bileyim hani eğer varsa öyle bir şey, evim olduğu için teşekkür ederim, arabam olduğu için teşekkür ederim, odam olduğu için teşekkür ederim. Böyle böyle gidiyor. Ondan sonra işte ya da telefon için, şunun için, bunun için, elektronik cihazlar falanlar filanlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki mesela sarılarak uyuduğunuz oyuncağınız için teşekkür etmeye başlıyorsunuz. Çünkü aslında o size çok büyük bir ne bileyim böyle şefkat veriyor ya da çocukluğunuzu hatırlatan nesneler oluyor. Ya da çok önemli sevdiğiniz birisinin aldığı bir şey oluyor.
1: Evet.
2: Tek bir nesne seçsen ne olurdu şükretmek için?
1: Düşünmüyorum.
2: Ama sen de hepsini atlıyorsun, olmaz ki öyle.
1: Yani birçok şey geliyor aklıma. O yüzden hangisi
2: tamam,
1: daha
2: bir tanesini söyle.
1: Öndedir diye. Yani mesela telefonum için şükrediyorum. Çünkü birçok şeyi ondan yapabiliyorum. Ve işte ulaşım sağlıyor birbirinizle. Yani şu anda aklıma o geldi ilk olarak.
2: Ben şeyi fark
1: rahat
2: ettim.
1: Rahat olduğum bir ortam.
2: Benim hala sarılıp uyuduğum bir oyuncağım var. Daha önce de demiştim benim savunma mekanizmalarımdan biri de regresyon zaten. Onun için çok teşekkür ediyorum. Çok da basit bir ahtapot kendisi. Ahtapot oyuncağı. Bir tane de başucumda dındın dediğim bir köpek balığım var. Onlar için şükrediyorum. Çok seviyorum onları.
1: Evet.
2: Bana böyle illa da hayatta bir şeylerin bitip hani çocukluk bitti tamam hani yapmamıza gerek olmadığını hatırlatıyorlar. Evet. Tabii ki de sorumluluklarımız var, büyüyoruz. Bu ayrı bir şey. Zaten büyümek çok hoş bir şey. Ama ben hala oyuncaklarımdan vazgeçmek zorunda değilim. Vazgeçeceğim dönem de olur, vazgeçmeyeceğim dönem olur.
1: Doğru.
2: Şükrediyorum.
1: Evet, düşünün lütfen siz de. Doğada sevdikleriniz, doğadaki her şey.
2: Isırgan otunu da seviyor musun mesela? Ellemeyi şöyle çıtladı çıtladı.
1: Ama çok enteresan işte yani mesela sevmesek de çok yararlı bir şeymiş. Onun için teşekkür ediyoruz.
2: Evet.
1: Gerçekten. Ama benim için ağaç bir küçücük bir anı anlatmak istiyorum. Kapımızda bir nar ağacı vardı ve bu nar ağacı tatsız yani çok ekşi bir nar ağacıydı gerçekten. Yenilebilir gibi değil. Ama ben her onun yanından geçtiğimde çok şükrediyordum. Bu aralar bu konuda çok isyankarım çünkü onu geçen yıllarda yöneticimiz kesti. Ve hiçbir sebep yokken kesti.
2: Bu gerçekten. Ağaç düşmanlığını hiç anlayamıyorum.
1: Hiç anlayamıyorum.
2: Aşı yapılabilirdi, bir şey yapılabilirdi. Ayrıca hiç değilse bir ağaçmış
1: ağaç
2: yani.
1: Ağaç yani en azından o her mevsim orada açtığında o kadar ve yani baharda açtığında o kadar güzel oluyor ki o çiçekleri, işte narların o küçücük çıkışlarını falan görüyorsunuz. Kocaman bir hale geliyor. Onu yemesen bile orada onun görüntüsü bile harika bir şeydi. Mesela şimdi onun için üzülüyorum. Çünkü orada şu anda hiçbir şey yok. O yüzden ağaç seviyorum.
2: Şükredeceğimiz şeyleri düşünüyoruz. Başka görebildiğin ağaçlar olduğu için.
1: Evet çok şükrediyorum kesinlikle. Yani hani çok sevdiğim şey ağaç.
2: Sıradaki?
1: Evet eğlenceli bir tatil ya da gezi.
2: Böyle okul gezileri falan da çok. İlla böyle uzun uzun tatiller olmak hani lüks şeyler falan düşünmeyin. Böyle bazen mesela öyle okul gezileri oluyor ki gülmekten yerlere yatılıyor falan. Ya da iş gezileri oluyor.
1: Evet.
2: Eğlenceli.
1: Evet.
2: Çünkü mesela otobüste giderken hani böyle şen şakrak şarkılar söylenen herkesin birbiriyle uğraştığı falan güzel ortamlar oluyor. Var mıdır böyle bir geziniz? Başka neyimiz var?
1: Karşılaştığınız bir kibarlık örneği.
2: Bak aklıma şimdi bir tane eğlendiğim bir anı geldi bunu anlatayım. Çok basit bir gün bu bir film vardır Seferoğulları, Terlioğulları bunlar kan davalı falan komedi filmi. Genç nesil çok bilmez belki birbirine karşı aileler. Asansörden ineceğim yürüyün Terlioğulları dedim. Karşımdan beni hiç tanımayan asansöre binen adam da ben hücum deyince o da hücum dedi. Ve bir anda ikimiz karşı karşıya hiç tanımıyoruz birbirimizi çok komik olmuştu. Onlar da karşı asansöre bize karşı hücum etmişlerdi ve Terlioğulları ile Seferoğulları olarak birbirimize doğru gelmiştik. Çok mesela eğlenceli hiç tanımadığım birisi.
1: Evet.
2: O kişi için de tanımıyorum ama şükrediyorum güldürmüştü beni.
1: Evet.
2: Başka bir şey var mı?
1: Bugün sizi gülümseten bir şey.
2: Bugün beni gülümseten bir şey. Öğrencilerimin halleri. Bugün buraya gelmeden önce bir derse girdim çıktım. O derste gerçekten çok tatlılardı. Sınavlardan çıkmışlar, çok fena bir durumdalardı. Onlar için çok şükrediyorum, çok tatlılar.
1: Evet. Size yardım eden biri.
2: Sen, evet. Gamze için şükrediyorum. Evet, bak Gamze ikinci şükrü aldın.
1: Şükrediyoruz. Birbirimiz için şükrediyoruz. Ben de senin için şükrediyorum.
2: Evet. Fazla süremiz kalmadı.
1: Bu kadar.
2: Bitti mi? Aa, tamam. Tamamladık. Bir dakikamız kalmıştı. Evet. Müthişiz. Tamam. Bugün de bu süremizde bol bol şükrettiğimiz için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Bizi dinlediğiniz
1: bize
2: için teşekkür ediyoruz.
1: Bize eşlik ettiğiniz için.
2: Gerçekten bu şükür anılarınız vesaire var mı böyle? Yani şu olduğu için ya da olmadığı için ya da olacağı için çok şükrediyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
2: Her seferinde söylüyoruz, sizi gerçekten çok,
1: çok seviyoruz.
2: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize
1: görüşmek
2: çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Dargınlık hayatınızın her köşesini zehirleyebilir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Hayal kırıklığı, acı ve yılgınlık hayatın birer parçasıdır. Hiçbirimiz bu hislere yabancı değiliz. Fakat kendimizi bu duygulara kaptırırsak, dargınlık hayatımızı etkisi altına alıp esenliğimizi engelleyebilir. İşte bu konuları ele alacağımız Dargınlık adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, dargınlık hayatımızdaki acı dolu bir deneyime verdiğimiz, hoş olmayan ve bize pahalıya patlayan bir tepkidir. Hangi koşulda olursa olsun haklı bir tepki olamaz. Aklınızı, bedeninizi, duygularınızı ve ruhunuzu zehirler. Bu dargınlığı saklamanın hiçbir yararı yoktur. Er ya da geç ortaya çıkacaktır. Dargınlığı saklamak her zaman yıpratıcı ve masraflı olmuştur. Çünkü dargınlığın kendisi bir talihsiz olay ya da öfkeli bir durumda ortaya çıkar. Maalesef uygun şekilde tedavi edilmediğinde kin ve nefrete dönüşür. Kutsal kitap bizi İbraniler 12:15'te açıkça uyarır. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Evet, İbraniler 12:15'te böyle yazılı. Daha sonra Efesliler de dargınlık konusunda bizi uyarır. 4. bölümün son 2 ayetine bakalım. Tanrı'nın sözü ne diyor? Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Başka bir kilisede pastörlük yaparken iki arkadaşım vardı. Çok samimi ve yakın arkadaştılar. Fakat bir pazar günü öğleden sonraki bir toplantıda tartıştıklarına şahit oldum. Bir konuda karar vermeye çalışıyorlardı. Yardımcılarımla birlikte bu iki adamın birbirlerine kızdıklarını gördük. Ben bu iki dostun bu meseleyi kısa zamanda çözeceklerini düşündüm. Fakat bu sinirli halleri kine ve bu kinde kısa sürede dargınlığa dönüştü. Bu olay kilisemizi ve ilişkilerini etkiledi. Benim onlarla olan paydaşlığımı da etkiledi. Bu adamların ikisi de sevgili dostlar kalp krizinden hayatını kaybetti. Bu adamlar o kadar mutlu, neşeli, şehirde tanınmış kişilerdi ki her şeyleri yerli yerindeydi. İşleri yolundaydı. Ayrıca ikisinin de kilisede harika hizmetleri vardı. Dargınlık bu iki kardeşe zarar verdi. Ailelerine acı yaşattı ve Rabbin kilisedeki işine engel oldu. Aslında hepimiz dargınlığın zarar verdiği kişileri iyi tanırız. Tanrı asla bizim dargınlıkla yaşamamızı istemez. Çünkü onun hayatımızı her yönden zehirlediğini bilir. Böyle bir günahı açıklamak için yapılabilecek en iyi şey eski antlaşmada gelecek vaat eden bir adamın öyküsüne bakmaktır. Dünyada isteyebileceği her şeye sahipti. Hep birlikte şimdi bu adamın hayatına birlikte bakalım. Ben size söylemeden dargınlık ruhunun nerede başladığını bulmanızı istiyorum. Daha sonra onun hayatında bu dargınlığın izlediği aşamaları, ona maliyetini, Tanrı'nın bu adama bir danışman olarak yolladığı bir peygamberi nasıl reddettiğini göstermek istiyorum. Bunun sonrasında bu adam peygamberi reddedip kendi bildiği şekilde davranmayı seçiyor. Böylesine umut vaat eden, saygın, İsrail'deki herkesten daha ihtişamlı duran birisi nasıl olur da hayatının sonunda bu kadar kindar olabilir? Şimdi 1. Samuel kitabını açalım ve 18. bölümden başlayarak kitabın sonuna kadar Samuel'in yaşamına bir göz atalım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma olsun diye bu adamın hayatıyla ilgili 1-2 ayete bakalım. Çoğumuz onun her şeyden önce uzun boylu ve yakışıklı birisi olarak tanındığını biliyoruz. Kutsal kitap şöyle der. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Bu alıntı için 1. Samuel 9:2'ye bakabilirsiniz. Aynı Saul'ü peygamberin yağ sürüp kral olsun diye mesettiğini anımsıyoruz. 10. bölümün başında hayatında dargınlığın nasıl ilerlediğini göstereceğiz. Fakat bundan önce size ipucu olsun diye birkaç ayet okumak istiyorum. Daha sonra düşünüp kendinize şu soruyu sorun. Dargınlık böyle umut vaat eden bir adamın hayatının neresinde kök saldı. Şimdi 24. ayette yazılanlara bakalım. Bakın ne diyor? Samuel halka, "Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz?" dedi. "Bütün halkın arasında bir benzeri yok." Bunun üzerine halk, "Yaşasın kral!" diye bağırdı. Kutsal kitap, Rabbin ruhunun onun üzerine indiğini söyler. 1. Samuel kitabının 13. bölümü 1. ayetinde şöyle yazılıdır. Saul, İsrail'de 2 yıl krallık yaptıktan sonra. Evet sevgili dostlar, daha sonra Saul'un hayatında bir şey olmaya başladı. Benimle birlikte takip edin, ilerlemeyi birlikte görelim. Bunu neden görmenizi istiyorum? Çünkü aynı şey sizin hayatınızda da olabilir. Bu dargınlık ruhu sizin de hayatınızın her bir yönünü zehirleyebilir. Kutsal kitap, Rabbin Saul'e bu görevde Filistlilerle savaşma sorumluluğunu verdiğini söyler. Fakat Samuel ona, "Ben gelesiye kadar bekle, sen savaşa başlamadan önce ben yakmalık sunu sunacağım," der. 13. bölüm 8. ayetten itibaren Samuel'in, Saul'un kendisini beklediği zamanda gelmediği yazılıdır. Bunun üzerine 8. ayette Saul'un kendisinin yakmalık sunu sunduğunu görüyoruz. Bu, bir kralın ya da bir askerin sorumluluğu değildi. Bu, Rabbin peygamberinin sorumluluğuydu. Bu sebepten dolayı Saul'un yakmalık sunuyu kendisinin sunması bir isyandı. Bu, tam bir itaatsizlikti. Fakat hepsinden öte, bu benlikten kaynaklanıyordu. Bakın 9. ayette ne diyor? "Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin." Yani, kral olan ben yakmalık sunuları sunacağım diyor. Samuel geldiğinde ona, "Sen ne yaptın?" dedi. Şimdi 11. ayete bakalım. Sertleşen bir yüreğin nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. 11 ila 14. ayetler arası şöyle diyor. Samuel, "Ne yaptın?" diye sordu. Saul, "Halk yanımdan dağılıyordu," diye karşılık verdi. "Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek. Oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim," diye düşündüm. Bu nedenle yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum. Samuel, "Akılsızca davrandın," dedi. "Tanrın Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın. Yoksa Rab İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın." Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Tanrı böyle ufak bir olay yüzünden neden böyle büyük bir tepki gösterdi? Sevgili dostlar, yasaya göre yakmalık sunu sunmak yüce Rab tarafından verilen kutsal bir düzendi ve bu yalnızca Rabbin arzuladığı düzene uygun olarak yapılabilirdi. Bu sununun düzgün bir şekilde yapılmasına Rab büyük önem veriyordu. Saul de bunu yapmaması gerektiğinin farkındaydı ama yaptı. Buraya baktığımızda bu konuda tövbe ettiğine dair bir şey de göremiyoruz. Bunu kendi isteğiyle yaptı ve hiçbir şekilde Tanrı'nın karşısında bunun için tövbe etmedi. Şimdi devam edelim. 15. bölümde Samuel Saul'e şunları söylüyor. "Amalek'le savaşacak ve onu yok edeceksin. Tüm hayvanlarını ve ona ait her şeyi yok edecek hiçbir savaş ganimeti almayacaksın." Kutsal kitap ne diyor? Saul Amalek'le savaştı. Fakat neye karar verdiğine dilerseniz 9 ila 13. ayetler arasından bakalım. Ne var ki Saul ile adamları Agak'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Rab Samuel'e şöyle seslendi. "Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi." Samuel öfkelendi ve bütün geceyi Rab'be yakarmakla geçirdi. Saul kendisine gelen Samuel'e, "Rab seni kutsasın, ben Rabbin buyruğunu yerine getirdim," dedi. Dostlar, Samuel, "Nedir bu duyduğum?" diye sordu. Saul ise, "Ne duymuşsun ki?" diye cevap verdi. Samuel, "Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi?" diye sordu. İsterseniz şimdi 1. Samuel 15 ila 30. ayetler arasından konunun geri kalan kısmını okuyalım. Saul şöyle yanıtladı. "Halk bunları Amaleklilerden getirdi. Tanrın Rabbe kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik." Samuel, "Dur da bu gece Rabbin bana neler söylediğini sana bildireyim," dedi. Saul, "Söyle," diye karşılık verdi. Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü. "Kendini önemsiz saydığın halde sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? Rab seni İsrail'e kral mesetti. Rab seni bir göreve getirip git o günahlı Amaleklileri tümüyle yok et. Hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş," dedi. "Öyleyse neden Rabbin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptın?" Saul, "Ama ben Rabbin sözüne kulak verdim," diye yanıtladı. "Rabbin beni gönderdiği yere gittim. Amaleklileri tümüyle yok ettim. Amalek kralı Agag'ı da buraya getirdim. Ne var ki askerler Gilgal'da Tanrın Rabbe kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sığırları aldılar." Samuel şöyle karşılık verdi. "Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Çünkü baş kaldırma falcılık kadar günahtır ve dik başlılık putperestlik kadar kötüdür. Sen Rabbin buyurduğunu reddettiğin için Rab de senin kral olmanı reddetti." Bunun üzerine Saul, "Günah işledim. Evet, Rabbin buyruğunu da senin sözlerini de çiğnedim," dedi. "Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki Rab'be tapınayım." Samuel, "Seninle dönmem," dedi. "Çünkü sen Rab'bin buyruğunu reddettin. Rab de İsrail kralı olmanı reddetti." Samuel dönüp gitmeye davranınca Saul onun cübbesinin eteğini tuttu. Cübbe yırtıldı. Samuel, "Bugün Rab İsrail krallığını elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi," dedi. "İsrail'in yüce tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü o insan değil ki düşüncesini değiştirsin." Saul, "Günah işledim," dedi. "Ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında beni onurlandır. Tanrın Rab'be tapınmam için benimle dön." Evet dostlar, tövbe etmemişti ve Tanrı'nın halkı karşısındaki saygınlığı için endişeliydi. Bu noktada Saul'ün inişe geçen dargınlık macerasının başladığını düşünüyoruz. Ne olduğuna bir bakın. Kendi arzusuyla Tanrı'nın kesin bir yasasını çiğnedi. Bu olaylar olurken tövbe etmedi ve her iki olayda gururu ön plandaydı. Saul, "Ben bununla ilgileneceğim. Sunuyu ben sunacağım. Samuel'in ne söylediğini biliyorum fakat bunu benim de yapabileceğime inanıyorum. Ayrıca böyle yapmak daha yararlı gibi. Rab'bin söylediğini yapmaktansa bunu yapmak daha iyi olacak. Böylece koyunların bir kısmını kurtaracağız. Hatta bir kısmını Rab'be kurban sunusu olarak sunacağız. Burada işlediğim günahın bedeli olarak tüm bunları Rab için yapacağım," dedi. Aklında bütün bunlar varken kutsal kitap Saul'un bir bunalıma girdiğini bildirir. Birisinin kendisini neşelendirmesini istedi. 16. bölümde bir adam ona şöyle der. 1. Samuel 16-18'i okuyalım birlikte. "Hizmetkarlardan biri, Beytlehemli İşay'ın oğullarından birini gördüm," dedi. "İyi lir çalar, üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır. Akıllıca konuşur, yakışıklıdır. Rab de onunladır." Saul, "Gidip getirin onu, beni neşelendirsin," dedi. Böylelikle Davut, Saul'un sarayına onu neşelendirmek, moralini düzeltmek ve bu bunalımlı dönemi atlatması için bir müzisyen olarak geldi. kutsal kitap bize Davut'un Saul'un hizmetine girdiğini bildirir. Bütün bunları öğrendikten sonra size şimdi neler olduğunu açıklayayım. Daha sonra her şey yolunda giderken bu dargınlık ruhunun Saul'un hayatının neresinde filizlendiğini tahmin etmenizi istiyorum. Saul kral olacak dediklerinde sevindiler ve "Çok yaşa Saul, İsrail'in kralı!" diye tezahürat yaptılar. Ancak iki önemli olayda gurur, bağlılık ruhunun önüne geçti. Şimdi dilerseniz hep birlikte 1. Samuel 17. bölüme bakalım. 58. ayetin tamamında Davut'un Goliat'la olan savaşından bahsedilir. Davut'un bunu yapmasının sebebi Saul'un bile Goliat'tan korkmuş olmasıdır. 17. bölümün sonuna ve 18. bölümün başına baktığımızda Yonatan ve Davut'un birbirlerine olan sevgisini görürüz. Davut'un Filistli Goliat'ı öldürmesinden sonra askerler geri dönerken İsrail'in bütün kentlerinden gelen kadınlar tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar. Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı. Saul binlercesini öldürdü, Davut'sa on binlercesini. Bunu 1. Samuel 18, 6, 7. ayetlerden okuyabilirsiniz. Bunu duyan Saul, "Neler söylüyor bunlar? Davut on binlerce, Saul ise sadece binlercesini öldürdü diyorlar," diye sitem etti. 18. bölüm Saul'un kıskançlığıyla doludur. 8. ayetten başlayarak kutsal kitap Saul'un Davut için söylenen bu ezgiyi duyduktan sonraki tutumunu bildirir. Bakın ayette ne diyor? "Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. Davut'a on binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki?" diye düşündü. Evet, birdenbire bir şey olur. Şimdi sevgili dostlar, birkaç kelimenin altını çizmekte yarar var. İlk kelimemiz öfke. Harika bir insanın dargınlık ruhu yüzünden yokuş aşağı nasıl yuvarlandığını görüyoruz. 8. ayet öfke kelimesiyle başlıyor. Ayet şöyle: "Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. Davut'a on binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki?" diye düşündü. Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı. İkinci kelimemiz kıskançlık. Dostlarım, dargınlık ya da kin gütmek işte bu şekilde çalışır. Bir olaydan dolayı birine öfkelenirsin. Bakın, Davut'un Saul'un öfkesiyle alakalı hiçbir suçu yok. Goliat'la savaşıp Saul'un saygınlığını kurtardı ve bunu Rab sayesinde ona övgü olsun diye yaptı. Saul, Davut'a borçlu sayılırdı. Fakat Davut'a karşı minnet duyması gerekirken Saul ona öfkelenmişti. Bu öfkede hiç vakit kaybetmeden kıskançlığa dönüştü. Davut'a on binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki? Evet, Saul böyle düşündü. Bir sonraki kelimemiz korku. İsterseniz birlikte bakalım. 18. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında bakın ne yazılı. Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı. Davut'u vurup duvara çakacağım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu. Saul Davut'tan korkuyordu. Çünkü Rab Davut'laydı. Oysa kendisinden ayrılmıştı. Bu yüzden Saul Davut'u yanından uzaklaştırdı. Onu 1000 kişilik birliğe komutan atadı. Davut askerlere öncülük yapıyordu. Şimdi kendisini ondan ayırdı. Bunun dargınlığın sonucu olduğunu artık biliyorsunuz. Öfke ile başlar, ardından kıskançlık ve korku gelir, sonuçta ayrılığa götürür. Bunun sonu yoktur sevgili dostlar. Güvensizlik hissi giderek büyür. İsterseniz 15. ayete hep birlikte bakalım. Bakın ayet ne diyor? Davut'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu. Evet, ne olacağına dair bir korkusu oluşmuştu. Bu belirsizlik ve güvensizlik hali Saul'un ruhunda yer edinmişti. Artık bu hisler tarafından yönlendirilmeye başlanmıştı. Acaba Davut şimdi ne yapacak? Bu genç adam neyi planlıyor? Goliat karşısında ne kadar iyi bir savaşçı olduğunu zaten kanıtlamıştı. Kral olan Saul ise şimdi Davut'u kendisine düşman edinmişti. Peki Davut bütün bunlar üzerine Saul'e ne yaptı? Sevgili dostlar, tek bir şey bile yapmadı. Kendinize şu soruyu sorun. Ancak İsrail'in yüce krallarının sahip olacağı bir üne ve servete sahip bu muhteşem adamın hayatında nasıl oldu da dargınlık kök saldı? Peki dargınlık ne zaman başladı? Kadınlar sokaklara çıkıp o ezgiyi söylediği zaman mı başlamıştı, yoksa başka bir zaman mı? Şimdi isterseniz 17 ila 21. ayetler arasına bakalım. Saul Davut'a, işte büyük kızım Merav dedi. Onu sana eş olarak vereceğim. Yalnız hatırım için yiğitçe davran ve Rabbin savaşlarını sürdür. Çünkü Davut'un ölümü benim elimden değil, Filistlilerin elinden olsun diye düşünüyordu. Davut, ben kim oluyorum? İsrail'de ailem ve babamın oymağı ne ki krala damat olayım diye karşılık verdi. Ne var ki Saul'un kızı Merav'ın Davut'a verileceği zaman geldiğinde kız Davut yerine Meholalı Adriel'e eş olarak verildi. Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi. Davut'a Mikal'ı veririm diye düşündü. Öyle ki Mikal Davut'u tuzağa düşürür, Filistliler de onu öldürür. Davut'a, bugün damadım olmak için yine fırsatın var dedi. Sevgili dostlar, kin ve dargın bir yürek bu adamı yedi bitirdi. Bu adam ki İsrail'de çok önemli biriydi. Çok yaşa kral diye ezgi söyledikleri adam buydu. Oysa şimdi karşınızda kini yüzünden kendi kendisini tüketmiş bir adam duruyor.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda adım adım dargınlık ruhundan ve bize olan zararlarından uzaklaşmamızın önemi vurgulandı. Bunları hayata geçirmek ise bizlerin sorumluluğudur. Gelecek programda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5-34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Yes, Lord. Adonai. We give you praise, Lord.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Kilisenin önemli öğretileri tarihte de belirli dönemlerde gelişti. İlk olarak kutsal yazıların Tanrı sözü olduğu öğretisi bulunur. Buna Kristoloji yani Mesih bilimi diyebileceğimiz Mesih'in kişiliği öğretisi izler. Sonra kurtuluş öğretisi gelişti. Yıllarca bu böyle devam etti. Günümüzde ise peygamberliklerle ilgili çalışmalar artmıştır ve neye ve kime kulak vereceğimize dikkat etmemiz gerekir. İmanlar Amerika'ya yelken açmadan önce kilise önderleri şöyle demişti. Rab kutsal sözünden daha birçok gerçeği öğretecektir. Luther ve Calvin zamanlarının önemli ışıklarıydı ancak Tanrı'nın tüm amacını ele alamadılar. Tanrı'nın sözünden size bildirilecek hangi gerçek olursa olsun kabul etmeye hazır olun. Bu bir öğretidir çünkü Tanrı kendi gerçeğini size bir görüm, rüya ya da yeni bir yöntemle açıklamaz. Bu nedenle tümüyle yeni bir gerçeğin Tanrı sözünün doğru yorumlarından kaynaklanacağından emin olmamız gerekir. Söylediğim gibi 21. yüzyıl peygamberliklere ve gelecekteki olaylara yani eskatoloji ile ilginin arttığına tanıklık etmiştir. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Kutsal yazıların bu bölümü yeniden aydınlatılmaktadır. Bu da vahiy üzerinde daha derin çalışmaların yapılmasına yol açar. Kitabı açıklarken yalnızca farklı olabilmek için yeni yorumlar getirme tuzağına düşmemeye çalışırım. Kalıplaşmış ifadelerden uzak durduğumu göreceksiniz. Vahiy ile ilgili çok sayıdaki çalışma diğerlerinin kopyası gibidir. Benim kitaplığımda vahiy ile ilgili yorum kitaplarının sayısı kutsal kitabın başka bir bölümüne ilişkin yorum kitaplarından fazla. Birçoğu da birbirinin neredeyse benzeridir. Sakınmamız gereken bir diğer tehlike ise vahiy kitabının şematik bir şekilde öğretilebileceği düşüncesidir. Kendimi öğretirken böyle bir şema kullanmaktaydım ama burada kullanmayacağım. Bunun nedeni de her şeyi açıklamak istediğinizde kimsenin anlayamayacağı kadar karmaşıklaştırabilme tehlikesidir. Çok kısaltınca ise yeterli bilgi veremez hale gelirsiniz. Güvenilir bazı kişiler bana değişik şemalar yolladı. Bir tanesi o denli karmaşıktı ki onu anlamak için de bir şemaya gerek vardı. Ben çizimler yerine genel bir fikir vermesi amacıyla vahiy kitabının değişik aşamalarını basitleştiren bir diyagram kullanacağım. Gördüğünüz gibi vahiy kitabı Mesih'in çarmıhı ve göğe çıkışıyla başlamaktadır. Vahiy 1. bölümde yüceltilmiş Mesih'i görürüz. 2. ve 3. bölümlerde imanlar topluluğu söz konusu edilir. 4 ve 5. bölümlerde imanlar topluluğu cennettedir. O sırada yeryüzünde büyük sıkıntı dönemi yaşanır. Bu olay 6. bölümden 18. bölüme kadar devam eder. 19. bölümde Mesih'in yeryüzüne döndüğünü, krallığını kurduğunu, 20. bölümde de Mesih'in 1000 yıllık egemenliğini görürüz. Ardından kurtulmamış olanların yargılandığı büyük beyaz taht kurulmakta, 21 ve 22. bölümlerde de sonsuzluk başlamaktadır. Bir yorumcu önemli bir gözlemde bulunur. Mesih'e karşı düzenli bir kampanya başlatan ilk imparator Domitian'dı. İmanlar topluluğu da bu kampanyaya Mesih'in liderliğinde son elçi Yuhanna ile karşılık verdi. Neron, Paulus ve Petrus'u mahvederken onları ara bozucu Yahudiler olarak görmekteydi. Domitian, Hristiyan hareketinin ardından kendi yüceliklerini tehdit eden, bilinmeyen bir varlığın olduğunu anlayan ilk hükümdardı. Bu varlığa karşı savaş açan ve savaşı kaybeden ilk hükümdar da o oldu. Bu gelecekte olacakların bir işareti gibiydi. Vahiy kitabının konusu çok önemlidir. Onu tekrar ve tekrar vurgulamak için dikkatinizi Vahiy 1. bölüm 1. ayete çekmek istiyorum. Şöyle yazar. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Bu kitabın İsa Mesih'in vahyi olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. İncil'in ilk 4 bölümünde onun bedende geçirdiği günleri görüyoruz. Ancak vahide buna rastlamayız. Orada alçak gönüllüyken vahide yüceltilmiş durumdadır Mesih. Her şeyi kontrol edendir. İsa Mesih'in açıklanışı ise yine vahiy kitabının ana konusudur. Vahide her şeyin merkezinde kuzu vardır. O yani Mesih her şey sonsuz şeyin üstüne bina edildiği temeldir. Her şeyin asılı olduğu çivi gibidir. Her şeyin merkezi tüm bereketlerin çıktığı kaynaktır. Kuzu ışık, görkem ve yaşamdır. Tüm kötülüğün kendisinden kaçmak zorunda olduğu ve huzurunda sevincin, doluluğunun bulunduğu göğün ve yerin Rabbidir. Bu nedenle vahiy bölümünü çalışırken kuzuyu görmeden fazla ilerleyemeyiz. günahlarımızı temizleyip yoldaki işaretler gibi yolumuzu gösteren şimdi yüceltilmiştir ve her diz onun önünde çökmeli, her dilde onu övmelidir. Bu güzel sözlere haleluya diyorum. Kuzu dünyada egemenlik sürecektir. Tanrı'nın isteği ve amacı budur. Daha önce de belirttiğim gibi aslında vahiy zor bir kitap değildir. Kendini kolayca bölümlere ayırır. Bizim ayırmamıza gerek dahi kalmaz. Yuhanna bunu kendisine söylendiği şekilde yapmıştır. İlk bölümün 18. ayetinde yüceltilmiş Mesih'ten söz edilir. Vahiy 1. bölüm 18. ayet. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Onun kendisiyle ilgili 4 ifadesine bakalım. Diri olan benim. Ölmüştüm sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir diyor. Sonra Yuhanna'ya yazmasını söyleyerek 19. ayette ana hatları verir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bu onun gerçekleştirdiği harika bir bölüm ayrımıdır ve benzeri de yoktur. Geçmiş, bugün ve geleceği içerir. Geçmişte insanoğlu cennette diri olanım, bugün 7 kilise ölmüştüm ve gelecek olan kilisenin göğe alınıp Mesih'in gelmeden önceki işleri anlatılır. Aynı şekilde ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir derken ileride olacaklara işaret edilir. Vahiy 1. bölümde yücelikteki Mesih, Vahiy 2 ve 3. bölümlerde dünyadaki inanlar topluluğu, Vahiy 4. bölümden 22. bölüme dek de gelecekteki krizden söz edilir. İlk sözü şudur, diri olan benim. Sonra Yuhanna'ya görmüş olduklarını yazmasını söyler. Bu geçmiş zaman kipindedir. İnsanoğlunun cennette Vahiy'nin yüceltilmiş Mesih'ini görmesine göndermede bulunur. Sonra şöyle der, ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Sonra da şimdi olanları yaz demektedir. Bu şimdiki zamandadır. Mesih'in şimdiki işine göndermede bulunur. Birazdan yaşayan Mesih'in bugün de çok meşgul olduğunu göreceğiz. Onun imanlar topluluğunun başı olduğunu bilmiyorum farkında mısınız? Bugün birçok imanlı topluluğunun sorumlu olmalarının nedeni başsız bir beden gibi olmalarıdır. Topluluk kendi başı ile iletişim halinde değildir. Vahiy 2. ve 3. bölümlerde Mesih'in inanlar topluluğuna yönelik hizmeti görülür. 3. olarak Mesih şöyle demişti. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bende. 5. bölümde kitabı Rab İsa Mesih'ten başkasının açamayacağını görüyoruz. Vahiy 4. bölüm ila 22. bölümler gelecekle ilgili bölümlerdir ve Mesih Yuhanna'ya şöyle der. Bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonranın Yunancası meta tautadır. Neden sonra? İmanlar topluluğuyla ilgili olaylardan sonra. Dolayısıyla 4. bölüm ila 22. bölümler imanlar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra olacak olaylara işaret eder. Yanlış yorumlarda bulunanlar bu 3. bölümdeki olayları bugüne çekmeye çalışır. Bu da ilginç yorumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Niçin Yuhanna'nın bize anlattığını izlemiyoruz? O bize vahyinin geçmişini, bugününü ve geleceğini verir. Bundan sonra yani metetauta ifadesi geldiğinde bize haber vermektedir. Vahiye uyum göstermeyen bir yorum sistemini izliyorsanız bunu fark etmelisiniz. Ben de Yuhanna'nın gösterdiğine uygun bir bölümlemeyi kullanıyorum. İlk olarak Mesih'in kişiliği, yücelikteki Mesih, ikinci olarak İsa Mesih'e ait olanlar, dünyadaki imanlar topluluğu, üçüncü olarak ise İsa Mesih'in programı ve cennet bilgisi yer alır. Son bölümde yeryüzündeki tüm şeylerin tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu da kitabı harika kılan bir unsurdur. Vahiy kitabının ilk bölümünde Mesih'in kişiliğini, konumunu ve imanlar topluluğundan sorumlu başkâhin olarak görkemini görürüz. Onun tüm denetimi elinde tuttuğuna da tanık olmaktayız. İncil'in ilk 4 bölümünde onu alçak gönüllü ve ağırbaşlı olarak görüyoruz. O dünyadayken kendini düşmanlarına verdi ve haçta öldü. Vahiy'de ise tümden farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırız. O burada kontrol edendir. Yine Tanrı'nın kuzusuysa da kuzunun öfkesi açığa çıkmakta ve yeryüzünü korkutmaktadır. Öfkesiyle birlikte yeryüzündeki yargılaması da başlamaktadır. Kitabın konusu İsa Mesih'in kişiliğidir. Sahneyi cennet aldığında onu her şeyi kontrol eden olarak görüyoruz. İsa Mesih yalnız Vahiy kitabı değil tüm kutsal kitapta asıl konudur. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı olduğundan tüm Tanrı sözünün ufkunu dolduran da O'dur. Bunu vahiy incelerken daha çok anımsamamız gerekir. Bir bütün olarak kutsal kitap bize O'nun ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu ve ne yapacağını anlatır. Eski Antlaşma'nın son kitabı Malaki, doğacak olan doğruluk güneşinden söz ederek son bulmuştur. lanetlenmiş yeryüzüne bir umut verir ve bu umut Rab İsa Mesih'in yeniden gelişidir. Vahiy ise imanları dünyadan almaya gelen Mesih'i temsil eden parlak sabah yıldızı ile son bulur. Eski antlaşmanın umudu Mesih'in gelişiydi. Yeni antlaşmanın umudu ise göğe alınmaktır. Vahiy Mesih'in açıklanışını tamamlayacaktır. Kutsal kitabın ilk ve son bölümleri olan yaratılış ile vahiy arasında da bir bağ söz konusu olmaktadır. Biri başlangıcı, diğeri sonu açıklar. İkisi arasındaki şu karşıtlıklara bir bakalım. Yaratılışta yeryüzü yaratılmıştı. Vahide ise ortadan kalkmaktadır. Yaratılışta şeytanın ilk başkaldırısı, vahide ise son başkaldırısı bulunur. Yaratılışta güneş, ay ve yıldızlar yeryüzünün yönetimiyle ilgiliydi. Vahide ise bu unsurların yeryüzünün yargılanmasıyla ilgili olduğunu görürüz. Yaratılışta güneş günü belirliyordu, vahide ise güneşe gerek yoktur. Yaratılışta karanlığa gece denmekteydi, vahide ise gece olmayacaktır. Yaratılışta sulara deniz dendi, vahide ise deniz ortadan kalkmıştır. Yaratılışta günahın girişi vardı, vahide ise ortadan kalkışı var. Yaratılışta lanet geldi, vahide ise lanet yok edilir. Yaratılışta ölüm geldi, vahide ise ölüm ortadan kalkar. Yaratılışta keder ve üzüntü vardı, vahide artık üzüntü ve gözyaşı olmayacaktır. Yaratılışta ilk Adem'in evliliği vardı, vahide ise son Adem'in düğünü var. Yaratılışta insanın kendi Babil'ini inşa etmeye çalıştığını görürüz. Vahide ise o yıkılmakta ve yerine Tanrı'nın kenti yeni Yeruşalim kurulmaktadır. Yaratılışın kutsal kitabı yalnızca küresel değil, evrensel bir ifade ile başlaması ilginçtir. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Kutsal kitap yine küresel ve evrensel bir kitapla sona ermektedir. Vahiy Tanrı'nın kendi evreni ve yarattıklarıyla ne yapacağını göstermektedir. Kabul etmemiz gerekir ki Vahiy kitabı gibi başka bir kitap yoktur. Vahiy 1. bölüm İsa Mesih'in kişiliğini konu alır. İlk bölümde Mesih'in kişiliğini görürüz. Mesih'in yüceliği içinde başında bulunduğu yüce başkâhin olarak görülmektedir. Tümüyle kontrole sahip durumdadır. İncil'in ilk 4 bölümünde alçak gönüllü, uysal, sakin ve çarmıhta ölen bir İsa ile karşılaşırız. Kendisini yeryüzündeki düşmanlarının eline bırakmıştır. Ancak Vahiy kitabında durum böyle değildir. Vahiy kitabında Mesih egemen olandır. Halen de Tanrı'nın kuzusu olmakla birlikte kuzunun öfkesinin yeryüzünü titrettiğini de görürüz. Tüm kutsal kitabın ana konusu Rab İsa Mesih'tir. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı özünden olduğu için Tanrı sözünün ufkunu tümüyle kaplayan O'dur. Bunu Vahiy kitabını incelerken özellikle aklımızda bulundurmalıyız. Vahiy O'nun yapmakta olduklarını ve yapacaklarını vurgulamaktadır. Bunu unutmamak Vahiy kitabının yorumunu çalışırken bizim için önemlidir. Vahiy 1. bölüm 1. ayette İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti der. Bu kitabın adının vahiler değil de vahiy olduğuna dikkat edin. Bir gün bir vaiz arkadaşım bana gelip vahiy kitabını yorumlama biçimimi eleştirdi. Çoğul kullanarak vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Ben de haklısın dedim. Vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum çünkü bu kitabı hiç görmedim. Bu vaiz arkadaşım kitabın adını yanlış söylediğini fark edince utandı. Vahiy apokalipsistir. Örtülü olanı açığa çıkarmak anlamına gelir ve İsa Mesih'in esinidir. Kısa zamanda olması gereken olayları kullarına göstersin diye bu açıklamayı Mesih'e verdi diyor. Vahiy kitabının son bölümünde Yuhanna şöyle söyler. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Açık durmakta ve bugün de anlaşılmayı beklemektedir. Bu Daniel'in kitabındaki peygamberlikle çelişmektedir. Orada Daniel'e mühürlenmesi söylenir. Rabbimiz İsa gizemli diye bilinen benzetmelerden birini anlatır. Aslında açıkçası bu benzetmelerden bazıları halen de gizemini korumaktadır. Ancak Rab şöyle der. Markos 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler. Duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Yani kardeşlerim İncil'de öykünün yarısını görüyoruz. Bu öykülerin tamamlandığı yer olan vahiye bu nedenle ihtiyacımız var. Elbette vahiy kitabını ancak Tanrı'nın ruhunun rehberliğinde anlamamız mümkün olur. Vahiy kitabı perdeyi kaldırmakta ve Mesih'i kendi gücü, yüceliği ve görkemi içinde görebilmemizi sağlamaktadır. Bu kitap gizemin karşıtıdır. gizlerin açıklanışıdır ve sonraki ayette de göreceğimiz gibi buna peygamberlik denir. Bir Mesih inanlısı vahiy kitabını anlamadığını belirttiğinde şaşırıyorum. Çünkü bu kitap Tanrı'nın egemenliğinin gizlerini anlayabilmemiz için bizlere verildi. Göstermek sözcüklerle doğrudan ya da dolaylı simgelerle olur. Gönderdiği yani ilettiği burada simgelerle kullanılmıştır. Bu simgelerin gerçeği simgelediğini de unutmamalıyız. 2. Petrus da bize peygamberliğin yorumlamadaki önemli ilkesi verilir. 2. Petrus 2. bölüm 20 ve 21. ayetler. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu der. Bu metin kendi başına yorumlanamaz. Tüm Tanrı sözüne bakılarak yorumlanmalıdır. Otman adında bir yorumcu şöyle der. Vahiy kitabının simgeli dili gerçeklerin simgelerinden oluşur. Olayları göstermesi için ifadesi bize Yuhanna'nın söylediklerinin gelip geçici ruhsal hayaller olmadığını kanıtlamaktadır. Bu kitapta katı gerçekler bulunur. Olaylar ne ifade etmektedir? Bir akşam eşimle birlikte çocuklarımızla oynuyorduk. Oyuncaklarla birlikte odanın bir köşesinde durduk. Oğlumuz kendinin olan bu oyuncakları karıştırdı ve yere yaydı. Onu oyunun sonunda oyuncaklarını toplamaya zorladık ve biz de onunla birlikte topladık. Daha sonra yürürken onun oyuncaklarının bazılarına bastım. Aslında neredeyse düşecektim. Bu oyuncakları birer simge olarak görebilirsiniz. Ancak insan simgeler yüzünden sendelememelidir. Vahiydeki simgesel olaylar ciddi bir içeriğe sahiptir ve gerçektirler. Yuhanna simge kullandığında bunu bilmeliyiz. Aslında simgeler gerçeğin çok basit ifadeleridir. Olması gereken, yakın zamanda olması gereken denmektedir. Olması gereken ile bir zorunluluk ve kesinlik işaret edilmektedir. Yakın zamanda bizim için önemli olan bir noktayı çağrıştırmaktadır. Bu sözcük kutsal kitapta defalarca kullanılmaktadır. Örneğin Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Hakkını tez alacaktır. Tez yakın zamanda ile aynı anlamda kullanılır. Ödeşme zamanı geldiğinde bunun hızlı olacağı belirtilmektedir. Bekleme olmayacaktır. Bu Rabbin hemen gelmeyeceğini ancak geldiğinde her şeyin hızla olup biteceğine ima eder. Yuhanna kendisine Tanrı tarafından verilen İsa Mesih'in vahiy olduğunu belirtir. Vahiyi adım adım şöyle gösterebiliriz. Tanrı, İsa Mesih, melek, Yuhanna ve kullar. Tanrı'dan çıktığı İsa Mesih'e verildi. Ondan meleğe, ondan da Yuhanna'ya iletildi. Yuhanna'dan da diğer insanlara yakında olacakları öğrenmeleri için iletilmiştir. Bize geliş yolu budur. Bu durum zaman zaman işittiğim bir soruyu aklıma getiriyor. Meleklerin kilise çağı ile ilişkide olmadıklarını belirterek insanı bir kürede bırakmış olmuyor musunuz? Evet öyle. Burada sözü edilen melek göksel bir habercidir. Ancak Yuhanna İsa'nın gelecekte yapacaklarıyla ilgili yazar. Ve 4. bölümden sonrası imanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra gelecekte olacak olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla meleklerin yeniden önem kazandıklarını görmekteyiz. Şimdi vahiy kitabının yöntemine biraz bakalım. Vahiy 1. bölüm 2. ayette Yuhanna Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir der. Tanıklık etmektedir. Yunanca'da mektup tarzında bir geniş zamanı işaret eder. Kastedilen Yuhanna'nın kendisini okuyucularının yani bizim bulunduğumuz yerde görüp geriye bakarak yazmasıdır. Tanrı sözüne ile kastedilen bence Mesih ve kitabın içeriğidir. O yaşam sözüdür ve yazılı sözün bize açıkladığı da odur. Yani İsa Mesih. Tanıklık sözcüğü de vahide 90 kez kullanılmaktadır. Yuhanna bölümünde ise 50 kez kullanılır. Yuhanna gördüklerini resmetmiştir. Vahiy kitabı bir televizyon gibidir. Bu gösterilen ilk televizyon programıdır ve seyredilmesinde yarar var. Cennetten Baba Tanrı'dan kaynaklanır, oğlu İsa Mesih aracılığıyla meleğe ve sonra da Yuhanna'ya iletilir. O da gördüklerini yazar. Yuhanna hem işitmiş hem de görmüştür. Bildiklerimizin çoğu bu iki kaynaktan gelmektedir. Bazen Yuhanna'nın bu olayların biraz kokusunu da almış olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü kitabın bazı yerlerinde bunu hissetmek mümkün. Bu kitabı çalışmanın verdiği bir de sevinç bulunmaktadır. Vahiy 1. bölüm 3. ayetti. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu çünkü beklenen zaman yakındır der. Bu ayet bize kutsal kitabı çalışmanın verdiği mutluluğu anlatmaktadır. Bu vahide verdiği 7 mutluluktan ilkidir. Ayet okuyana ne mutlu der yani bizi ya da topluluktaki öğrencileri kastetmektedir. Bu kitabı okuyan da işiten de kutsanacaktır. Bu kişilerin kitapta yazılı olanlara uyması gerekir. Okuma, işitme ve yerine getirme yoluyla üç aşamalı bir kutsanma, bereket bulmak söz konusudur. Ben de vahiy çalışanların özel bir bereket alacağına inanıyorum. Çünkü Yuhanna bunu söyler. Bu olayların gerçekleşeceği vakit yakındır ifadesi, kitabın sonunda söz edilen şeylerin günümüzde olmakta olduğu anlamına gelmez. Rab İsa'nın cennette başlattığı görevin Pentekost gününde toplulukta da başlamış olduğunu kasteder. Birazdan yüceltilmiş Mesih'in belirttiği bir görümden söz edeceğiz. O zaman onun görevini de anlarız. Ve bu da bizi geleceğe yönlendirir. Yazar Yuhanna'dan ve gökteki İsa Mesih'ten selam yer almaktadır vahiy kitabında. Vahiy 1. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Ben Yuhanna'dan Asya ilindeki 7 kiliseye selam. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan. Onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallıklarına egemen olan, güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Bu çok hoş bir selamlama şekli. Yuhanna'dan Asya ilinde bulunan 7 topluluğa diyor. Asya büyük oranda bugünkü Türkiye'yi içeren bir ifadedir. Yuhanna'nın kendi adına bir ünvan eklemediğine dikkat edin. Öyle inanıyorum ki Yuhanna bu 7 toplulukça çok iyi tanınan birisiydi. Onun Efes'teki toplulukta önderlik yaptığını biliyoruz ancak herhangi bir diğer toplulukla da ilgilendiğini anlarız. Devam etmeden önce 7 rakamına dikkatinizi çekmek isterim. Bu ayette 7 topluluk ile 7 ruhtan söz edilir. 7 rakamının Tanrı sözünde Yuhanna ve o zamanki insanların bildiği ancak bizim bilmediğimiz özel bir anlamı vardır. Günümüzde kumar ya da fal ile ilgili kişiler için rakamlar önemlidir ancak biz buna pek alışık değiliz. Bununla birlikte 7 rakamı Tanrı sözünde özel bir öneme sahiptir. Mükemmellik değilse de bütünlüğü ifade eder. Bazen bütünlük mükemmellikle eş anlamlıdır. 7 tam olanı temsil eden bir ifadedir. 7 Tanrı'nın antlaşması ve İsrail ile olan ilişkileriyle de ilgilidir. Örneğin Sep günü, sünnet ve tapınma hep 7. gün ile ilgilidir. Tanrı sözünü inceledikçe örneğin Eriha'nın 7 kez kuşatıldığını, Naaman'dan Erdan ırmağına 7 kez girmesinin istendiğini, Mısır'da Yusuf'un zamanında 7 bolluk ve 7 kıtlık yılı olduğunu, Nebukadnezar'ın 7 yıl boyunca dengesini yitirdiğini, yeni antlaşmada 7 mutluluğa değinildiğini, Rabbin duasında 7 yakarışın bulunduğunu, Matta 13. bölümde 7 öykü anlatıldığını, kalabalığın 7 somun ekmekle doyurulduğunu ve İsa Mesih'in çarmıhta 7 kez konuştuğunu görüyoruz. Vahide 7 rakamı görmezden gelinemez ve anahtar bir rakam konumundadır. Yuhanna burada 4. ayette 7 topluluğa yazar. Asya'da başka topluluklar yok muydu? Kolese'de, Milet'te, Truva'da ve diğer yerlerde de toplulukların bulunduğunu biliyoruz. Ben Pamukkale'de kaldım. Bugün yalnızca kalıntıları bulunan Laodikya'nın 15 kilometre kadar kuzeyindedir. Orada kaldığım sıralarda orada 3 motel ile birkaç dükkan vardı. Pamukkale'deki kalıntılar gerçekten büyüleyicidir ve bir zamanlar ne kadar önemli bir yer olduğu hissedilir. Buna karşılık Laodikya'nın kalıntılarının çoğu bir yabani yulaf tarlasının altındadır. Henüz kazı yapılmamıştır. Yuhanna'ya 7 topluluğa yazması söylendiğinde Hierapolis Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir yer olduğu ve en erken kiliselerin 4'ü orada kurulduğu halde bu 7 kilise arasında yer almaz. Yuhanna'ya bu 7 kiliseye yazması söylenmişti çünkü bunlar belirli toplulukları temsil etmekte ve toplulukların tarihini tanımlamaktaydı. Asya diyor. Asya içinde Lidya, Misya, Kariya ve Frigya'nın bazı yerlerinde bulunduğu bölge.

0: yeni parçasına göndermede bulunur. Var olan, var olmuş ve var olacak olandan ifadesi Tanrı'nın değişmezliğini ve sonsuzluğunu vurgular. Üçlü birliğin her bir üyesinden nasıl söz edildiğine dikkat edin. İsa Mesih, Oğul Tanrı, Yedi Ruh, Kutsal Ruh ve var olan Baba Tanrı anlamına gelmektedir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm Dua.
1: Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
0: Oruç.
1: Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
0: Göksel hazineler.
1: Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
0: Kaygılanmayın.
1: Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: 7. Bölüm Başkasını yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken Kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.
0: Tanrı'dan dileyin.
1: Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.
0: Dar kapı, geniş kapı.
1: Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyeceğim.
0: Sağlam temel, çürük temel.
1: İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
0: 8. bölüm. İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzdandan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzdandan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun."
0: Yüzbaşının imanı.
1: İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya git inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti.
0: İsa birçoklarını iyileştiriyor.
1: İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya ya Rab izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona ardımdan gel dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.
0: İsa fırtınayı dindiriyor.
1: İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak ''Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz'' dediler. İsa ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler.
0: İki cinlinin iyileştirilmesi.
1: İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya ey Tanrı'nın oğlu bizden ne istiyorsun diye bağırdılar. Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin? Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder diye yalvardılar. İsa onlara gidin dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
0: 9. Bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye cesur ol oğlum, günahların bağışlandı dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden bu adam Tanrı'ya küfrediyor dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliye kalk yatağını topla evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
0: Matta'nın öğrencilere katılması.
1: İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.
0: Oruçla ilgili soru.
1: Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur."
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek," dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden, "Giysisine bir dokunsam kurtulurum," diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı," dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, "Çekilin," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
0: İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
1: İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı," diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab," dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun," dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin," diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir," diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
0: Ürün bol, işçi az.
1: İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az," dedi. "Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin."
0: 10. bölüm. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
1: İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfa'ya oğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına girin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse, o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: Gelecekteki sıkıntılar.
1: İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Bizler sizinle bu zamanı geçirdiğiniz için çok mutluyuz. Umuyoruz ki sizler de aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur.
1: Kesinlikle, bugün Semire ile birlikte sizler için harika bir program hazırladık. Eğer oturuyorsanız koltuklarınıza şöyle güzel bir yaslanın ve kulağınız bizde olsun.
0: Serapcığım, istersen programımıza başlamadan dinleyicilerimizin bizlere ulaşıp hikayelerini, görüşlerini ve fikirlerini bildirebilecekleri adreslerimizi verelim ve daha sonra başlayalım.
1: Evet, iyi hatırlattın Semire. Sevgili dostlar, bize e-posta ile ulaşmak isterseniz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Bizlere mektup yollamak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
1: Bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle yine biz bayanları ilgilendiren bir konuya değinmek istedik. Hatırlarsanız geçen haftalarda sizinle kişisel bakım, kusursuz makyaj hakkında bilgi vermiştik. Ve bu konuyu ele alırken radyolarının başında olan beylerin de kulaklarını bize vermelerini ve edindikleri bilgileri eşleri, kız kardeşleri ya da anneleriyle paylaşabileceklerini söylemiştik. Bugün yine aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Umut Kadınları programı başlıyor.

0: Evet sevgili dostlar, bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle cilt bakımı hakkında önemli bilgilerle başlamak ve cilt bakımında doğrular ve yanlışlar konusuna değinmek istiyoruz. Zamanımız umarım yeter. İlk olarak cilt bakım hakkında önemli bilgiler nelermiş onlara bakalım.
1: Sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da cildimizin temizlik ve bakımına özen göstermek, yaşımız ilerledikçe oluşacak kırışıklık ve deformasyon gibi problemlerin önlenmesi bakımından çok faydalıdır. Aksi takdirde dışarıdan alınan ışınlar, makyaj, serbest radikaller, sigara kullanımı, stres, hava değişimleri ve yanlış beslenme cildimizi olumsuz yönde etkiler ve genç yaşta olmamıza rağmen yorgun ve solgun görünmemize neden olur.
0: Cildinizin canlılığı, parlaklığı ve diriliği en önemli sağlık göstergelerindendir. Dolayısıyla 20'li yaşlardan itibaren her bayanın temizlik konusuna dikkat etmesi çok önemlidir. Bakımlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız bunları mutlaka yapın. Günde 2 litre su için. İçeriği bilinmeyen, güvenilir olmayan makyaj ürünleri kullanmayın. Sigara içmeyin. Aşırı güneşlenmeyin. Makyajınızı temizlemeden yatmayın. Cildinizi her gün nemlendirin. Uzun süreli klimalı ortamlarda bulunmayın ve sivilcelerinizi bilinçsizce sıkmayın. 3 günde bir eriyinceye kadar buz kalıbını cildinizde gezdirerek dolaşımı hızlandırın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yaşımız ilerledikçe güzel, dinç ve kendimizi iyi hissetmek istiyorsak bunları es geçmeden yapmaya çalışalım.
0: Şimdi isterseniz cilt bakımında doğrular ve yanlışlar nelermiş hep birlikte bakalım.
1: Evet, günümüz kadını için cilt bakımı vazgeçilmezler arasında yer alır. Bu konuda nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğine dair o kadar çok söylenti var ki durumu açıklığa kavuşturalım istedik. Çoğu kadın nasıl bir cilt bakımı uygulayacağı konusunda oldukça mantıklı fikirler öne sürse de iş uygulamaya gelince yapılanlar söylenenlerden farklı olabiliyor, değil mi Semire?
0: Evet, mesela bir görüş var ki gece kremi gündüz kreminden daha yoğun olmalıdır der. Halbuki bu kişisel tercihe bağlıdır. Bazı kadınlar gece kullandıkları ürünün günlük olarak kullandıklarından daha ağır olmasını isterler. Yani gece makyajını daha ağır isterler. Ama aslında daha yoğun bir kreme ihtiyacı yoktur. Belki gündüz kullandığınız kremden daha farklı özelliğe sahip bir ürünü tercih edebilirsiniz. Mesela sıkılaştırıcı ya da yaşlanmayı geciktirici ürünler gibi. Ama bunları da hafif ürünlerden seçebilirsiniz. Bir diğer düşünce de, gündüz ve gece kullandığım ürünlerim farklı olmalıdır. Sizler için ve kendim için yaptığım araştırmalarda bu bilginin de yanlış olduğunu gördüm. Eğer cilt probleminiz yoksa tek yapmanız gereken bunu korumak için cilt bakımı yapmanız. Kullandığınız ürünleri de günde 2 kez kullanabilirsiniz. Yani gündüz kullandığınız kremi gece de kullanabilirsiniz, hiçbir problem yoktur. Diğer seçenek de bir nemlendirici kullanmak ve gündüzleri de güneşten koruyan bir ürün de üzerine sürmektir. Ama amaç az üründe çok iş başarmak. İşinizi kolaylaştırmaksa ikinci seçenek size daha fazla yardımcı olacaktır.
1: Bir diğer görüşte gece cildime bir şey sürmezsem cildim nefes alabilir şeklindedir. Aynı şekilde benim de araştırdığım bilgiye göre bu görüş de yanlış. Bu düşünce ağır gece kremi kullanmakla ilgili rivayete dayanır. Bazı cilt bakım uzmanlarına göre gece cildinizi temizledikten sonra başka bir ürün sürmezseniz cildiniz kendi dengesini bulur. Bu noktada kendinizin nasıl hissettiği önemlidir. Cildinizi temizledikten sonra yüzünüze bir şey sürmeniz gerektiğini hissediyorsanız sürün. Aksi takdirde sürmezseniz de olur. Ancak şunu da unutmamak gerek ki geceleri cildin kendini yenilemesi için uygun bir zamandır. Bu zamandan faydalanmak iyi olacaktır.
0: Sevgili dinleyiciler, bir diğer yanlış olan düşünce de temizleyicim, göz makyajı temizlemekte de kullanılıyor. Bu nedenle ayrı bir ürün kullanmıyorum şeklinde. Yani yüzümüze kullandığımızı göz makyajını temizlemekte de kullanabiliriz düşüncesi. Eğer çok az makyaj yapıyor ya da kullandığınız temizleyicinin makyajınızı nazikçe ve tamamen temizlediğini düşünüyorsanız o zaman sorun yok. Bazı ürünlerde hem yüzümüzü hem de göz makyajımızı temizleyebiliriz ama bu hepsi için geçerli değil. Ve gözümüz de hassas olduğundan dolayı buna dikkat etmemiz önemli diye düşünüyorum. Eğer makyaj temizleyicisi kullanacaksanız ya ikisini içeren bir makyaj temizleyicisi kullanmalısınız ya da kesinlikle gözleriniz için kullandığınız temizleyici farklı olmalı. Aksi takdirde gözlerinize zarar verebilirsiniz.
1: Semire, bir diğer görüşte su cildimizi kurutuyormuş, doğru mu?
0: Aslında su cilde yararlı diye düşünüyorum.
1: Araştırmalara göre yine cilt tipimiz ne olursa olsun su aslında cilt için evet dediğin gibi iyidir.
0: Evet.
1: Aslında kaçınmamız gerekense suyun cildimizde doğal olarak kurumasıdır. Bu olduğunda su buharlaşır ve cildimizde bulunan doğal suyu da beraberinde götürür. Cildimizin gerilmesine de sebep olur. Yüzümüzü yıkayıp kurular ve uygun toniği kullanırsak sorun kalmayacaktır.
0: Bir diğer düşünce ise göz kremi göz bölgesinin tamamına sürülmelidir şeklindedir. Bu hiç de iyi bir fikir sayılmaz. Göz kremi yüz kreminden çok farklıdır. Cildin içine nüfuz etmez, yüzeye yayılır. Sürdüğümüz miktar bir pirinç tanesinden fazla olmamalıdır. Üstelik de bu miktar iki göz için birden kullanılan miktardır. Yani gözümüze bolcana sürdüğümüzde daha iyi olacak diye düşünmeyelim sevgili dostlar. Ne kadarmış kullanmamız gereken bir pirinç tanesinden fazla olmamalı iki gözümüz için kullandığımız göz kremi. Gündüz sadece göz altına sürüp gece de tüm göz çevresine sürmemiz gerekiyormuş. Bunun nedeni gün içerisinde göz kreminin tüm göz çevresine uygulamak, farımızın yayılmasına ve ince bir çizgi halinde iz bırakmasına sebep olurmuş. Eğer göz makyajı yapmıyorsak o zaman tüm göz çevresine günde iki kez uygulayabilirmişiz. Ancak kullandığımız ürüne dikkat etmeliyiz. Eğer tüm göz bölgesi için üretilmemiş ve test edilmemişse şiş gözlerle uyanabiliriz ve gözlerimize zarar verirmişiz. Yaptığımız araştırmalar bize bunu söylüyor sevgili dostlar. Bir diğer görüş ise vazelin ve bebek yağı harika makyaj temizleyicisiymiş. Bunu biliyor muydun Serap'cığım?
1: Ben çocuklarıma uyguladığım zaman evet çok hoşuma gidiyor, ellerimi yumuşatıyor. Bazen ben de vücuduma uyguluyorum.
0: Vazelin ve bebek yağı harika makyaj temizleyicisiymiş. En doğal makyaj temizleyicilerden sanırım diye düşünüyorum ama...
1: Ben makyaj olarak yapmıyorum, hani makyajımı çıkartsın diye yapmıyorum ama tenimde bıraktığı o yumuşak doku hoşuma çok gittiği güzel. İçin onun için kullanıyorum.
0: Gerçek şu ki oldukça etkili. Evet, vazelin ve bebek yağı oldukça etkili ama onları kullanmak iyi bir fikir değilmiş biliyor musun?
1: Aman bilmiyordum.
0: Ya sevgili dostlar, eğer siz de bilmiyorsanız şimdi hep beraber öğrenmiş oluyoruz.
1: Sayende teşekkürler.
0: Petrol bazlı olduklarından suyla parçalanmazlarmış. Bu nedenle de göz üzerinde tabaka bırakırlarmış. Gözlerimize kullanmamamız gerekiyor. Yani makyaj temizleyicisi olarak kullanmak çok sağlıklı değilmiş. Çünkü göz üzerinde tabaka bırakır. Bu da göz makyajımızın akmasına neden olurmuş. Bunun yerine yağlı bir göz makyaj temizleyicisi kullanmalıymışız. Bunlar suyla çözüldüklerinden bu tür problemlere sebebiyet vermezlermiş.
1: Yine bir diğer düşünce ise vazelin ve bebek yağı az önce dediğin gibi harika nemlendiricilerdir. Ben öyle düşünüyordum ama şimdi senin araştırmalarına bakıyorum. Bunun doğru olmadığını görüyoruz. Peki neden bu ürünler bizi kandırıyor?
0: Çünkü bunlar bir tuzak gibiymiş. Eğer cildimiz kurumaya meyilliyse, yani denize, havuza girmeden önce vazelin sürebiliriz. Bu anlamda iyi bir bariyer görevi görür. Vazelin bizi sert rüzgarlardan ve soğuktan da korur. Ama kesinlikle nemlendiricinin üzerine sürülmelidir. Yani altında bir nemlendirici olmalı ve nemlendiricinin üzerine bizim bu bebek yağını ve vazelini kullanmamız gerekiyormuş. Bebek yağı bebeklerin nemli cildine sürülüp bu nemi sabitlemek için üretilmiştir. Vazelin ya da bebek yağını nemlendirici yerine kullanırsak cildimiz bloke olur.
1: Yani vazelin ya da bebek yağını nemlendiricinin yerine kullanırsak kötü mü olur diyorsun?
0: Evet, cildimiz bloke olurmuş.
1: Bunun sonucunda da cilt kendi lipitlerini ve nemini üretemez hale geleceğini anlamış oldum.
0: Evet.
1: İlginç yani. Demek ki dikkatli kullanmamız gerekiyor. Her gördüğümüz ürünü hemen nemlendirici diye kullanmamamız gerekiyor. Sanıyorum araştırmamız lazım ya da bir uzman cildiye gidip ya da cilt bakımına gidip kendimizi bir bakımdan geçirmemiz lazım.
0: Hele ki problemli bir cildimiz varsa bebek yağı bile olsa kullanmamalıyız. Cildimiz problemliyse kesinlikle doktora gitmeli, cildimizi göstermeli ve onun söylediği, onun önerdiği, onun yazdığı kremi kullanmamız en sağlıklısı diye düşünüyorum.
1: Hem krem hem bizim tenimizin ne tür ürünleri, hani yağlı mı, yağsız mı, kuru mu, değil mi? Ona göre bizi yönlendirecekler.
0: Nemlendirici bile olsa nemlendirici deyip geçmeyin. Her nemlendirici yüzünüze iyi gelmeyebilir. Mutlaka cildinizde bir problem varsa doktora görünün. Kısa bir aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, güzel bir müzik arasından sonra tekrar buradayız. Aramızdan önce sizlerle cilt bakımı hakkında önemli bilgileri ve cilt bakımından doğrular ve yanlışlar üzerinde konuştuk. Ve nelerin doğru ve nelerin yanlış olduğunu belki biliyor veya unutmuştuk. Hem sizlere hem de kendimizi hatırlatmış olduk.
1: Ve geldik Umut Kadınları'nın ikinci bölümüne. İkinci bölümümüzde benim henüz tatmadığım ama arkadaşlarım da ve etrafımda gördüğüm kadarıyla harika bir duygu olan annelik duygusu ve anne yüreği hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Tanıdığım çok değerli bir anne bana duygularını şöyle ifade etmişti. Birkaç gün önce sık sık yaptığım gibi büyük oğlumu düşünerek uyandım. Kendisi bu aralar işsiz. Bu durumun kabahatlisi kendisi değil elbette. Bakmak zorunda olduğu küçük bir ailesi var. Bu da yaşamını daha da zorlaştırıyor. Bu yüzden yataktan kalkmadan oğlum, eşi ve küçük kızları için dua ettim. Bir kez daha onu ve durumlarını Tanrı'nın önüne getirdim. Bunu zaten diğer yetişkin çocuklarım için de sık sık yapıyorum diye anlattı. Bu annenin paylaştıkları çok hoşuma gitti. Büyümüş ve evlenmiş olmalarına rağmen anneler çocuklarını ruhsal olarak taşımaya ve onların ihtiyaçlarını ve iyi olmaları için dua etmeye devam ediyorlar.
0: Kesinlikle Semire. Çocuklarımız kaç yaşına gelirse gelsin onları hala severiz, onları düşünürüz, onlarla ilgileniriz ve onlara yardım etmeyi isteriz. Öyle değil mi? Tıpkı benim annem gibi hala beni düşünür, benim için dua eder ve her zaman bana yetişir. Çok teşekkür ediyorum. Önce Rab'be teşekkür ediyorum ve buradan kendisine de özel selamlarımı yolluyorum. Anne olmadıkça anne yüreğini anlamamız mümkün değil. Anne olana dek bir annenin çocuğuna olan bağlılığını gerçek anlamda anlayamıyoruz.
1: Biliyor musun Kutsal Kitap Yaşaya 49. bölüm 15. ayette şöyle yazıyor Serap. Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Tanrı ayrıca bir annenin çocuğunu teselli ettiği gibi seni teselli edeceğim diye yazıyor. Ne harika bir vaat bu.
0: Anne olanlarımızın anne oldukları ilk anı, bebeğin ilk ağlamasını işitmelerini, o minik mucizenin yüzüne ilk bakışlarını asla unutmadıklarına eminim. Kendi bedenimizde besleyip geliştirdiğimiz Tanrı'nın armağanı olan bu canı en sonunda kollarımızın arasında tutabilmenin verdiği bir heyecan. Uzun bir süre neye benzeyeceğini tahmin ettikten sonra nihayet onu gözlerimizle görebiliyoruz. Bebeğimi ilk kucağıma aldığımda minik bedenine bakınca şaşkınlık ve hayranlık duymuştum. Muhteşem bir andı. Umuyorum Semire bu anı sen de yaşayacaksın.
1: Teşekkürler. Tıpkı bana yüreğini paylaşan o değerli anne gibi. Çocuklar büyüyüp de evden ayrılınca annelerin düşünmeye daha fazla vakitleri oluyor. Artık onların günlük fiziksel ihtiyaçlarıyla ilgilenmek gerekmiyor. Ya da senin annen gibi ellerinden gelen her şeyleriyle ilgilenmeye çalışıyorlar. Ama yetişemeyen anneler de var. Ve onlar da dualarıyla, onları düşünerek, onları Rabbin önüne götürerek onlara destek oluyorlar. Onlar için dua etmeye devam ediyorlar. Zor anlarında onlar için kaygılanmaya, sevinçli günlerinde onlarla birlikte olmaya devam ediyorlar. Değil mi?
0: Kesinlikle. Bazen onlar bizim süpermenimiz gibi. Yani süper anne, süper babaanne. Aha. Yani süper anneanne aslında. Gerçekten onlar bizi hala bu yaşımıza geldik. Çocuk büyütüyoruz, evlendik. Bizi düşünüyorlar. Hala bir yere gittiğimiz zaman sen bir şey yiyorsak. Sen aldın mı? Yedin mi? Dur sana biraz daha fazla vereyim. Annelik bambaşka bir şey. Evet, ben ona diyorum ki benim yeryüzündeki meleğim diyorum.
1: Bütün anneler bir melek sevgili bayanlar. Kesinlikle. Bugün annelerimizi bir kez daha hatırlayalım, arayalım. Onlar için Rabbe şükredelim ve yakınlarsa gidip onlarla birazcık zaman geçirebiliriz. Bugün bunu yapabiliriz sevgili dostlar.
0: Seninle bunları konuşurken bana bir anneyi hatırlattın. İsa Mesih'in yeryüzündeki annesini hatırlattın. Annesinin İsa'ya düşündüğünü bildiren kutsal kitap ayetlerini hatırladım. Bunların ilki İsa'nın doğumundan hemen sonraydı. O gece Beytlehem'de büyük bir kalabalık vardı hatırlarsan, evet, okuduğumuz zaman. Bu yüzden Meryem ve Yusuf kalacak bir yer bulamadılar. İsa bir hanın arkasındaki ağılda doğmuştu. Annesi Meryem onu kundakladı ve samandan yapılmış bir yatağa yatırdı. Bu normal bir yatak değildi. Hayvanların yem yediği bir yemlikti. O sırada Tanrı bir meleğini tapınağın baş kahinine ya da önemli bir yetkiliye değil de yakınlarda sürülerine bakan çobanlara gönderdi. Kutsal kitap Luka 2. bölüm 9. ayetinde Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı diye bildirilir. Çobanlar büyük bir korkuya kapılmış olmalıydı. Ama melek onlara korkmayın dedi. size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi Betlehem'e gidelim ve Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve kendilerine aynen söylenmiş olduğu gibi yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşırıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı.
1: İsa 8 günlük olunca dini yasa gereği onu tapınağa götürdüler.

Çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: "Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açacak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçokların yüreğindeki düşünceleri açığa çıkması için olacak." Meryem bu sözleri uzun süre yüreğinde sakladı ve çok daha sonra ne anlama geldiğini anladı. İsa'nın doğumunun yarattığı heyecandan sonra

0: İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor. Senin de dediğin gibi Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazandı. İsa'yı annesiyle ve erkek kardeşleriyle birkaç kez kısa süreli olarak görüyoruz. Ancak İsa'yı annesiyle en son kez birlikte görmemiz onu 32 yaşında çarmıha gerilmesi sırasında oluyor. İsa'yı gördükleri yer kentin yakınındaydı ve büyük bir seyirci kitlesi toplanmıştı. İsa'nın öğrencilerinden olan Yuhanna bu olayı şöyle aktarır. Yuhanna 19. bölüm 25. ayette İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. Annesi Meryem o anda kim bilir neler hissetti. Acımasızca muamele gören oğlunun yanında dururken aklından geçenleri bir düşünün. İsa bir bebekken tapınakta Şimon'un söyledikleri gerçekleşiyordu. Meryem yüreğine bir kılıcın saplandığını o anda hissediyordu. Öte yandan İsa'nın çektiği büyük acılara rağmen annesine söyledikleri dikkat edin. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine "Anne işte oğlun." dedi. Sonra öğrenciye dönüp "İşte annen." dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. Bir insanın hayatta değer verdiği en önemli varlıkların başında gelen birisidir anne. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü diye kutlanır. Tüm dünya evrensel olarak milyonlarca çocuk annesini sevgi ve saygı ile anar ve onurlandırır. Oysa ki annelerimiz bizim için öyle önemli bir yeri vardır ki hiçbir varlık onların yerini dolduramaz. Öylesine mükemmel olarak hayatımızda yer edinen annelerimizi yılın sadece bir günü hatırlamamız yeterli olmasa gerek.
1: Yılın sadece bir gününe sığdırılmamalı. Annelerimizi hak ettikleri sevgiyi, saygıyı, hürmeti göstermeye gayret etmeliyiz. Annemiz eğer bizden ayrı bir yerde yaşıyorsa fırsat buldukça az önce dediğim gibi ziyaret etmeli, mümkün olduğu kadar telefon gibi araçlarda ulaşılmalı. İhtiyaçları varsa onları karşılamaya çalışmalıyız.
0: Sadece uzak mı ya da sadece ihtiyaçları olduğunda mı? Sanıyorum onunla arası bozuk olan, problem yaşayan bence anne ve kızlar, oğullar var diye düşünüyorum.
1: Bugün annelerimizi hatırlayalım. Arada kırgınlıklarımız varsa kaldıralım. Bir insana verebileceğimiz en güzel değer, en güzel değer göstergesi sevgidir sevgili dostlar. Ve bu ücretsizdir. Tanrımızın bize verdiği ücretsiz olan sevgiyi bizler de bugün annelerimize gösterelim. Evet sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki Umut Kadınları'nda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bizlere ulaşmak isterseniz umutkadınları@hotmail.com adresinden, bizlere mektup göndermek isterseniz posta kutusu 5 34350 adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Biz insanlar yemek yemeden haftalarca yaşayabiliriz. Buna karşın su içmeden birkaç gün dayanabiliriz. Ama havasız kalırsak birkaç dakika içinde ölürüz. Hristiyanların yaşam yarışında onsuz yaşayamayacağı bir armağan vardır. Onsuz ölmeye de cesaret edemeyiz çünkü cennetin kapılarını açan ve bizi Tanrı'nın gözünde kabul edilebilir kılan bu armağandır. Bu armağanın ne olduğunu öğrenmek ister misin? O zaman bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Bugünkü mesajımızın adı Onsuz Yaşayamayacağımız Armağan.
2: Bir müjdeleme konferansında kayıt cihazı olan birkaç kişi katılımcılarla röportaj yapmıştı. Teolojiyle ilgili kitapların yayınlandığı bir konferanstı. Katılımcılar daha fazla muhafazakar kesimdendi ve durmadan cennete girebilmek için kusursuz olmak gerekli midir sorusunu soruyorlardı. Evet cevabını verecek kimseyi bulamadılar. Bu çok şaşırtıcı. İnsanlar yani hayır, tabii ki hayır cevabını verdiler. Bildiğin gibi insanların teolojik olarak değil de cevabın saçmalığını düşündükleri bir çağda yaşıyoruz. Kutsal ve lekesiz Tanrı kusurlu insanları cennetine alacaktı. Bu akıl almaz bir şey. Bilgili kişiler arasında bile bunun bilinmemesi teolojik olarak ne kadar saf olduğumuzu gösteriyor. O halde açık ve net olması için lafı dolandırmadan şu şekilde ifade edeyim. Eğer Tanrı kadar kutsal değilsen cennete gitmeyi aklından bile geçirme. Bunu düşünme bile. Bunu açıkça söylüyorum. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsin. Pastor Lutzer, o zaman bir sorunum var. Haklısın, var. Bu büyük bir sorundur. Çünkü tahminimce kusursuz değilsin. Bu yüzden de çok büyük bir sorunun var. Sorunun ne kadar büyük olduğunu sana anlatayım. Sorunun o kadar büyük ki çözmek için yapabileceğin hiçbir şey yok. Tanrı çözmezse çok kötü sonuçlanacak bir durum içindesin. Sorunun işte bu kadar büyük. İster Katolik, ister Protestan olalım, hepimiz 16. yüzyılda mücadele eden Martin Luther'i takdir etmeliyiz. Ruhunu kurtarmak için Erfurt'taki Augustin Manastırı'na kaydoldu. Almanca'da Anfechtungen olarak bilinen ruhun varoluşsal umutsuzluğu ve günahın bilincinde olma durumu onu rahatsız ediyordu. O, manastıra girerken elinden geldiğince kusursuz olmaya karar vermişti. Çünkü o zamanlarda insanlar en azından cennete gidebilmek için kusursuz olması gerektiğini biliyorlardı. Haklarını verelim. Bunu anlamışlardı ama kusursuz olmanın tek yolunun Tanrı'nın ruhlarına lütufla dokunması gerektiğine, ancak ondan sonra iyi işler yapabileceklerine, kusursuz olana kadar bu iyi işleri giderek daha iyi yapabileceklerine inanıyorlardı. Ama çoğu insan gibi sen de kusursuz değilsen, yeterince kusursuz olana kadar arındırılmak için Araf'a gitmen gerekirdi. Kusurlu kişileri cennete gidemeyeceklerini anladıkları için onları takdir etmeliyiz. Böylece Luther kusursuzluk arayışına başladı. Manastırda ona sağlanan bütün lütuf imkanlarından yararlandı. Disiplinli olmaya başladı. Hayattan zevk almamak ve nefsine hakim olmak için kaba kumaşlardan yapılmış giysiler giyerdi. Bazen o kadar uzun süre oruç tutardı ki arkadaşları onun bir deri bir kemik kaldığını düşünür, bedenine bu şekilde davrandığı için ölmesinden korkarlardı. Gelecek ay daha önce de yapma ayrıcalığına sahip olduğum bir reform turu düzenleyeceğim. Luther'in Erfurt'taki odasına, hücresine gireceğiz. Burası aslında yerleri buz gibi soğuk olan bomboş bir hücredir. Bu odada benliğini öldürebilmek için yorgansız uyurdu. Sonra kilisenin sakramentleri vardı. Günah çıkartmak onu biraz teselli etti. Sonra 10 buyruğu ve 7 ölümcül günahı sayarak işlediği günahları kendisine hatırlatmaya ve günah çıkartmaya başladı. Ardından günah çıkarttığı Stoapitz ise her gün giderek bazen 6 saat boyunca günahlarını itiraf etmeye başladı. Stoapitz onu görmekten o kadar bıkmıştı ki ona "Luther, Cinayet, zina, küfür gibi günahları işlemedikçe bana bir daha gelme. Bütün bu küçük kusurlar, önemsiz günahlar için buraya gelme dedi. Sana şunu söylemek isterim. Luther, bir şeyi o zamanın insanından da günümüz insanından da daha iyi anlamıştı. Bu da günahın büyük ya da küçük olmasının Tanrı için bir öneminin olmamasıydı. Önemli olan günahın bağışlanıp bağışlanmadığıydı. Çünkü kutsal Tanrı'nın gözünde minicik bir günah zerresi bizi cennetinden sonsuza dek kovacak kadar büyüktü. Sorun büyük ya da küçük olması değildi. Sorun günahın itiraf edildikten sonra bağışlanıp bağışlanmadıydı. Bu noktada bir çıkmaza girdi. Günahlarının hepsini hatırlayıp hatırlamadığından emin olmadığı zamanlar vardı. Dahası belki ona günah gibi gelmeyen ama Tanrı'nın günah saydığı şeyler vardı. Günahların bağışlanabilmesi için önce itiraf edilmesi gerekiyordu. İtiraf edilebilmesi için hatırlanması gerekiyordu. Ama eğer hatırlanmazlarsa itiraf edilemezlerdi. İtiraf edilemezlerse de bağışlanamazlardı. Bu çaresizliğini daha da arttırdı. Sonra başka bir şeyin daha farkına vardı. Günahlarının hepsini hatırlasa da, bu günahların hepsi Tanrı tarafından bağışlansa da, bir sonraki gün yeni bir gün ve yeni günahlar demekti. Her şeye en baştan başlaması gerekiyordu. Çeşme açıkken yerleri silmek gibiydi. Sen yerleri durmadan siliyorsun ama su hiç azalmıyor. Frederick, Roma İmparatorluğu'nun seçme yetkisi olan prenslerden biriydi ve Wittenberg'de yeni bir üniversite açmıştı. Luther, Wittenberg'e gitmeye karar vermişti. Staupitz, onu oradaki bir bahçede, bugün hala var olan, ziyaret etti. Staupitz, "Martin kardeş, vicdanını rahatlatmak için kutsal kitabı öğretmeyi düşünmelisin," dedi. Böylece mezmurları öğretmeye başladı. Mezmurlar 22. bölüm 1. ayete geldi. "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?" Bunların İsa'nın çarmıhtaki sözleri olduğunu biliyordu ve düşünmeye başladı. Günahsız olan İsa nasıl oldu da ruhunda böylesine bir keder, böylesine bir enfektumken, böylesine bir çaresizlik hissetti. Sonra bunun İsa'nın günahlarımızı ve çaresizliğimizi üzerine almasının nedeniyle olduğunu anladı. Daha sonra Luther Romalılar kitabının ilk bölümüne geldi. Senin de açmanı istiyorum. Tanrı'nın insanı aklaması üzerine derin düşünmeye başladı. 17. ayette şöyle der. Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Luther bunun üzerinde uzun uzun düşündü ve Tanrı'nın insanı aklaması ürkütücü dedi. Tanrı'nın beni aklamasına ihtiyacım olduğunu biliyorum ama bir günahkar Tanrı'nın aklamasını nasıl elde eder diye sordu. Gece gündüz bu soru üzerinde düşünüyorum dedi. Romalılar kitabı üzerinde çalışmaya başlayınca Romalılar 3. bölümde herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı sözleriyle karşılaştı. 3. bölüm 24. ayette insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Ve 25. ayetin ortalarında böylece adaletini gösterdi sözlerini okudu. Tanrı insanları aklamak için Mesih'i göndermişti. 26. ayet bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Luther kutsal kitapta daha önce fark etmediği bir şeyi gördü. Tanrı'nın kendi doğruluğu diye bir şey vardı. Bu Tanrı'nın özelliklerinden biriydi ama aynı zamanda Tanrı'nın verdiği doğruluk diye de bir şey vardı. Ve bu çaresiz günahkarlara verdiği bir armağandı. Bunu görüp aralarındaki bağ kurmaya başlayınca o zaman yeniden doğup cennetin kapılarından girmiş gibiyim dedi. Tanrı'nın doğruluğu vardı ama hepsi bu değildi. Tanrı'nın çaresiz günahkarlara armağan olarak verdiği doğruluğu da vardı. Kutsal kitabını alıp 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayete bakmanı istiyorum. Metinde ne dediğine dikkat et. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bu ayeti içimize yavaş yavaş sindirelim. Günah bilmeyen Mesih bizim için günah yapıldı. Mesih ona yabancı olan günahı aldı ve burada yabancı sözcüğünü kullanıyorum çünkü günah onun doğasının bir parçası değildi. Ona mal edildi, ona yüklendi. Mesih çarmıhta öldüğünde 10 buyruğun hepsini çiğnemekle suçlandı. Soykırımla suçlandı, zinayla suçlandı ve diğer bütün günahları insanların işlediği bütün çirkin, iğrenç günahları işlemekle suçlandı. Bu günahlar onun değildi. Yasal olarak bu günahlar için suçlanmıştı. Tanrı seni bu günahlardan suçlu sayıyorum demişti. Şimdi iyi izle. Tanrı tüm kötülüklerimizi ve tüm günahlarımızı Mesih'in üzerine yükledi. Günahı bilmeyen Mesih bizim için günah oldu. Günahlarımız Mesih'e yüklendi ve bunun karşılığında biz ne aldık? Ayetin ikinci kısmı öyle ki Tanrı'nın doğruluğu olalım der. Biz Mesih'e kendimizi yani günahlarımızı veririz. O da bize bizde olmayanı yani Tanrı'da olanı yani aşırı derecede ihtiyacımız olan doğruluğu verir. Zaman zaman insanların bize yalın müjde mesajının ötesine gitmemiz gerektiğini söylediklerini duyuyoruz. Biz müjdenin yalın olmadığını savunuyoruz. İsa Mesih'e iman etmenin ne demek olduğunu, bize ne getirdiğini anladıktan sonra müjdenin her zaman ne kadar derin ve engin olduğunu anlarız. İsa bizim doğruluğumuz olduğu için Rabbin huzurunda ona duyduğumuz minneti ifade etmek için zaman ayırmalıyız. Baba tarafından İsa gibi kabul edildiğimiz için ona teşekkür etmeliyiz. Sabah uyandığımızda her zaman Tanrı'yı arzu eden bir yürekle uyanmıyoruz. Bu durumda soru şudur. Nasıl yaşıyoruz? Kurtuluşu günlük yaşamımızda nasıl uygularız? Ancak yasal dayanağımız İsa'nın bizi babanın huzurunda temsil etmesidir. Bu bizi her gün kutsuyor ve seni de her gün kutsamasını umuyoruz.
3: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Öğretiş dizimizin Onsuz Yaşayamayacağımız Armağan adlı 3. mesajının sonuna geldik. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
4: Sonsuz bir hayat.
5: Gerçeği tanıtım.
6: Radio Light.

0: geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Yine başka bir dünyadasınız. Anlatacak ne kadar çok şeyimiz varmış. Böyle şeylerin farkında olarak, böyle şeyleri anlatarak, uygulayarak bambaşka dünyaların kapılarını aslında aralayabiliriz. Tek yapmamız gereken şey hayatımızda ufak tefek değişiklikler yapmaya razı olmak, biraz efor sarf etmek, biraz dengeyi bulmak. İşte biz de bunun için buradayız değil mi Gamzeciğim?
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size şükretmekle alakalı konuşacağız. Şükretmenin tamam yararlarını anlatacağız ama her yerde zaten anlatılıyor biliyorsunuz. Bu sadece böyle spiritüel bir şey olarak algılanmamalı normalde.
1: Evet.
0: Bu hayatımızda odağımızı doğru düzgün toplayabilmemiz için kullanabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla hayatımızda daha güzel şeylerle karşılaşmak için ve aslında problem çözme yeteneğimizi geliştirmek için belki de başka yararlar da var tabii ki. Başka yararlar sağlamak için yaptığımız bir şey. Ve diyelim ki gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Şükretmek önemlidir.
1: Çok
0: bugün
1: önemli.
0: Yapmak istediğimiz şey size şükredecek ufak şeyler vereceğiz ve beraber yapacağız. Yani biraz interaktif gibi olacak. Gamze bir şey okuyacak, ben kendim onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bu şekilde beraber şükrederek ve evet. Gamze de kendi şükürlerini söyleyecek.
1: Evet.
0: Ve sizden de o arada kendi şükürlerinizi söylemenizi istiyoruz. Sadece düşünün, eğer dışarıdaysanız şu anda bizi konuşabileceğiniz bir ortamda dinlemiyorsunuz. Sadece aklınızdan geçirmeniz bile yeterli. Ve amacımız nedir? Bu programın sonunda ne kadar çok şükredebileceğimiz şeyimiz olduğunu görmüş olacağız. Tabii ki Gamze'nin o güzel girişlerini şöyle bir dinleyelim bakalım.
1: Odaklandığınız şeyin çoğunun olacağını biliyor muydunuz? Hem de seçici algıdan dolayı hem de kendinizi ister istemez o şeyin içinde çekeceğinizden dolayı.
0: Hı hı.
1: Yani olumsuz şeylere odaklandığımızda gitgide olumsuzlukların içine gömülmeye başlıyoruz. Ama tam tersi durum ne olursa olsun şükredecek şeyler bulduğumuzda etrafımızdaki olumlu şeyler de gerçekten çoğalıyor. Tecrübeyle hı hı. Sabittir.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Nasıl aslında normalde? Hani kuantum diyorlar iyi düşün iyi olsun. Hayır yani iyi düşün oradaki olay iyi olacak iyi olacak dedim işte iyi olacak dedim ama kötü oldu gibi bir şey değil. Şükretmeyi bir nasıl diyeyim zihin yapısı olarak düşünebilirsiniz. O zaman zaten bir şeyin çıkış noktasını sürekli buluyor olacaksınız. Ortada çok büyük bir problem bile varsa siz zaten çıkış noktasını görmeye çalışacağınız için çözümü de kolaylıkla bulacaksınız. Dolayısıyla sizin için normalde işin içinden çıkılmaz dediğiniz şeyler artık çok daha kolaylaşmış olacak. Neden? Çünkü çözümleri bulabiliyoruz. Neden? Çünkü şükretmeye, nedir şükretmek? Olumlu olanı aradan görebilmeye kendimizi artık hani alıştırdık.
1: Evet.
0: Bu bir antrenman gibi öyle düşünün.
1: Hı hı.
0: Ve beynimiz buna çok güzel tepki veriyor. Ve o zaman hep iyi olanı, iyi olanı, iyi olanı bulabildikçe, hep çıkış noktasını bulabildikçe artık hayatımıza da otomatik olarak yani gayet de fiziksel olarak, bilimsel olarak da iyi şeyler gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü problemin içinde debelenmek yerine biz artık ışığı görmeye başlıyoruz. Hani hep bir örnek vermiştim daha önce. Karanlık bir kuyuda olabiliriz ama bazılarımız yukarı bakıyor. Dolayısıyla sadece aşağı, ay ne kadar da kötü, bu da öyle de kötü, böyle de kötü demenin bize yararı yok. Eğer yukarı bakarsak şunu göreceğiz, bir çıkış var, evet. Neticede var ve bu çıkış için şükrediyoruz.
1: Evet.
0: Sadece tek mesele oraya nasıl ulaşacağız? İşte böyle. Şimdi
1: evet.
0: Bir sürü şükür konumuz var. Hadi bakalım
1: evet,
0: başlayalım.
1: Evet, harika bir konu ve çok sevdiğim bir konu gerçekten. Evet sen Nisan şükreden bir misindir?
0: Benim şükür defterim var. Bazen
1: evet.
0: Oturup şükredeceğim şeyleri yazıyorum.
1: Hı-hı.
0: Bazen çünkü kendimi kötü hissediyorum sonra kendime hatırlatmam gerekiyor. Bak nelerin var. Yani tabii
1: gerçekten.
0: Bu illa da şuyum olduğu için buyum olduğu için olmuyor her zaman. Ama şükrettiğim pek çok şeyi yazdığım bir defter var. Ve sonra bazen hani dönüp birkaç sayfa öncesini vesaire okuyorum. Aa diyorum doğru bu da vardı. Sonradan da kendime hatırlatıyor. Bak senin buyun var, şuyun var, şu oldu bak falan bunları unutma. Hayatta güzel şeylerin de olmuşluğu var yani bu kadar da kötü değil diye. Sen şükrediyor musun?
1: Evet. Eskiden çok gerçekten söylenen bir insandım. Artık yani bunun da farkına vardım tabii ki. Bir süre sonra kendinizi fark etmeye başladığınızda, yani buna istekli olduğunuzda daha doğrusu,
0: hı hı,
1: nelere sürekli söylendiğinizi ve ne kadar söylendiğinizi, ne kadar şükrettiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Sonra kendinize kızıyorsunuz, ne kadar ayıp yani gerçekten. Hı hı. Şükredecek aslında ne kadar çok şeyin olduğunu fark, hı, ediyoruz ve evet, şükreden bir insanım ben de artık.
0: Buradaki problem, probleme mi çözüme mi odaklandığımız?
1: Evet.
0: Buradaki sorun sadece böyle algılandığı gibi ruhsal bir şey değil.
1: Hı hı.
0: Yani biz sürekli olarak evet bu sorun var, bu sorun var, var işte şöyle de oldu, böyle de oldu daysak eğer zaten oradaki çözümü göremeyiz. İşe yarasın ya da yaramasın, ufacık bir çözüm varsa onu denemek zorundayız. Çünkü o çözüm daha büyük bir çözümü daha sonrasında oluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Yapacak başka bir şey yok.
1: Hı hı.
0: Hadi bakalım. Başka sorunuz var mı?
1: Tabii ki. Şükretmenin, evet, önemini ne zaman fark ettin?
0: Ben bir ara bir eğitim, yani bir kitap üzerinden bir eğitim, seminer gibi bir şey işte yapıyordum. Neyse, kişisel gelişimle alakalı. O kişisel gelişim seminerinde şükretmek için defter değil de mesela bir hafta boyunca sabah sayfaları yazılıyor. Şu anda şükredebileceğiniz 5 şey yazın gibi. Şimdi bizim yapacağımız şey daha gelişmiş bir şey. İlk 5'te, ilk 10'da, bazen 100'de, yani şöyle 50 tane ilk yazdığımızda sadece şunu yazıyor oluyoruz. Evim olduğu için teşekkür ederim ya da evim olmadığı işte telefonum olduğu için teşekkür ederim falan. Aklımızda ilk başta şöyle bir şey oluyor. Hı hı. Telefonum var ama eski. Hemen çünkü o böyle kötü olanı görmeye alışmış olan odaklı beynin tarafı hemen oradan böyle dürtüyor. Hiç de o kadar iyi bir şey değil ki, niye şükrediyorsun ki onun için falan diye. Ama ondan sonra ona şükrettikçe şükrettikçe zaten gerçekten ihtiyacınız varsa gerekli olan da size geliyor. Yani o yüzden şükredecek tarafınızı hani böyle daha besleyip besleyip, siz onu besledikçe de hani zıtlık yasası gibi bir şey düşünün. O böyle sürekli içinizde budu budu budu budu budu budu budu söylenen taraf sönmeye başlıyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden hani söylenmeyi bırak, şikayet etmeyi bırak bir çözüm değil. Şikayet etmeyi o kişinin bırakması için, söylenmeyi bırakması için yapması gereken şey tam tersini yapmak. Yani şükretmek. Ben o seminerde fark etmiştim ve ben bunu yaptıkça yaptıkça bir ara kendimi şükrediyor zannediyordum. Daha sonra bu defterimi yapmaya başladıkça, şükür defterimi, aslında o zamanlar o kadar da şükretmediğimi, 5 şey neymiş ya? Orada 1000 şey var belki o defterde. Yani böyle bir defter ve 2 sütuna bölük olarak düşünün her sayfayı. Hı hı. Arkalı önlü öyle defter dolu yani.
1: Hı, evet.
0: Evet, bir sonraki.
1: Her zaman gerçekten çoğalsın, kendimizi her zaman fark edip de yaşamımızı, sahip olduklarımızı daha da çoğalsın gerçekten. Evet, yazmaya başlasan şükredecek kaç şey bulursun?
0: Şu anda 1000 şey vardır. Şu anda yazmaya başlasam, hmm, her seferinde 100'ü geçiyorum.
1: Bunu dinleyenlere de soralım. Siz de kendiniz için bunu lütfen düşünün ve yazın. Yazmaya başlayın şimdiden siz de.
0: Bakın bazen şöyle bir şey oluyor. Şimdi sanılıyor ki biz burada radyoda falan şimdi ajitasyon yapmayacağım. Biz de acılar insanıyız falan gibi bir şey yapmayacağım ama gençler, biliyorum sınavlarınız var. Ya da işte zorlanıyorsunuz, biliyorum. Hani bazen ekonomik bir şeyler oluyor. İşte İstanbul'da yaşıyorsanız gürültülü trafik var, olabilir. Bunların ben de farkındayım. Ben de aynı yerlerde yaşıyorum. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Kendime örnek vermekle alakalı olarak söylemiyorum ama illaki hayatımızda kanıksadığımız bir şeyler vardır. Mesela şimdi artık bayağı bir zaman oldu ama deprem olduğunda şöyle bir şey oldu. Bir sabah bir kalktık ki meğer her sabah çatımız hala başımızın üstünde olduğu için şükretmeliymişiz.
1: Gerekiyormuş, evet.
0: Sanıyoruz ki güneşin her sabah doğuşu zaten bizim doğal hakkımız. Nasıl olsa zaten hani 1 milyon yıl daha doğar bu güneş. O yüzden bunun şükredilecek bir şey olduğunu farkına varmıyoruz. Ne zamana kadar? Bir gün güneş doğmayana kadar. Bir gün yahu ne biçim işte geçti bu mevsim, bir gün güneş görmedik, depresyona girdik ya da terslikler yaşanana kadar normalde olanın ne kadar değerli olduğunu fark etmiyoruz. Hadi o zaman kısa bir araya gidelim. Bu arada da e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, bugün şükrettiklerinizi, şükretmeniz gerekenleri ya da belki sizin düşüncelerinizi yazın bize lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün şükretmekten bahsediyorduk. Bunun problem çözme yeteneğini arttırdığından bahsediyorduk. Ve gerçekten hayatımızda başarılı bir insan olmak için, mutlu, sevinç dolu bir insan olmak için buna ihtiyacımız var. Başarılı insanların ortak noktalarına baktığımızda, onların bahaneler üretmediklerini, onların gayet de normalde her şeyin içinden çıkış noktasını bulabildiklerini fark ettik. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de aynı şekilde probleme değil çözümüne odaklanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Başka bir sorun var mı? Başlayalım artık şükretmeye.
1: Evet. En çok ne için şükrediyorsun?
0: En çok zaman için şükrediyorum. Onu fark ettim.
1: Gerçekten.
0: Birkaç zaman önce, şimdi hatırlamıyorum da, defterime geri dönüp baktığımda, kariyer değişikliği yaptığımda sürekli şunu yazmışım. Şunun için zamanım olduğu için şükrediyorum. Bunun için zamanım olduğu için şükrediyorum diye. Ve üstelik zaman yönetimi, siz bir şeyleri değiştirdikçe cesaret edip de o zaman kendi içerisinde subjektiftir ya, böyle genişliyor. Zaman kaybedildiğinde geri getirilebilen bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunca hayatımızı, yani dengeli bir zaman yönetimiyle yaşamak çok önemli. Ben en çok buna şükrediyorum. Sen neye şükrediyorsun?
1: Farkındalıkta olduğum için şükrediyorum galiba. Çünkü farkındalıkta olmadığınız zaman, yani gözünüz kapalı olduğu zaman hiçbir şeyin anlamını da anlayamıyoruz ya.
0: Hı hı.
1: O yüzden galiba farkındalığında olduğum için şükrediyorum. Çünkü o anda mesela diyelim ki yolun kenarından geçiyorum ve akşamın körü de olsa fark etmez, işte güller açmış ve çok hoşuma gidiyor. İşte gidip onu mesela kokluyorum. Yarın diyorum kesinlikle buna, işte gündüz gözüyle gördüğümde işte güzel böyle göreceğim onu gibi. Yani bu aklıma gelen bir şey,
0: evet,
1: şu anda.
0: Bu benim bahsettiğim, demin söz ettiğim kişisel gelişim programında da ödevler var. Ve o ödevlerden bir tanesi farkındalık yürüyüşü yapmaktı. Hmm. Bu farkındalık yürüyüşü, çıkıyorsunuz normalde gayet hani köşede çöpler mi dökük, tamam olsun. Aynı yollardan yürüyorsunuz. Bu sefer göreviniz şu: şükredecek 50 şey toplamadan dönemiyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Yani etrafınızda yürürken sonra fark ediyorsunuz ki ya aslında bu sokakta dümdüz aynı, hep evin her zaman olduğu, her gün geçtiğim sokakta şükredecek ne kadar çok şey varmış.
1: Evet.
0: Başka var mı sorun?
1: Var tabii ki. Hı-hı. Evet. Neler için şükredilebilir? Başka?
0: Her şey için şükredilir. Hı-hı. Olan şeyler için şükredilir. Olmayan şeyler için şükredilir.
1: Evet. Bazen hayatımızda olmaması gereken şeylerde bizim o anda sağlıkla ve huzurla yaşamamızı sağlıyor olabilir. O yüzden, hı-hı, olmayan şeyler için de gerçekten şükretmek gerekir. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Evet, ben bazen böyle hani dua ettim ya da bir şeyleri çok istediğim olurdu. İşte şöyle olsun, ne olur ne olur ne olur ne olur olsun. Ondan sonra mesela o şey olmuyor diyelim. Yani ne bileyim, işte hani gençler falan der ya, işte şu kişiyle çıkayım falan, işte özel arkadaşlığım olsun ya da şu okulu kazanayım, ne olur ne olur ne olur ne olur vesaire. Ondan sonra mesela olmadığında böyle ya niye olmadı? Aradan 2 yıl geçiyor, daha iyi bir şey oluyor. Çünkü o olmamalıydı. Çünkü sen o okulda okumamalıydın. Çünkü burada daha fazla imkanın oldu. Ya da orada daha fazla efor sarf edecektin, aynı şeye daha kolay şekilde ulaştın. Ya da çünkü bir sebebi vardı. Hı-hı. Orada biriyle tanıştın ya da başka bir şey oldu, başka bir yere gittin, şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Çünkü hayat seni daha güzel bir yere götürüyordu. Bazı şeyleri bazen olmadığında ya iyi ki olmamış, bu olmadığı için şükrediyorum, hı-hı, diyorum.
1: Hı-hı.
0: Bir de şöyle bir şey var. Olacak olan için şükredebilirsiniz. Bu ne demek? Bir, hı-hı, şey daha hiç olmadan. Diyelim ki işte yine bir şey üniversitesinde, X üniversitesinde okumak istiyorum. X üniversitesinde okuyabildiğim için şükrediyorum. Kendinize sanki o olmuş gibi onu şükrettirmek beyninizde kaygıyı azaltır. Nasıl yani? O zaman o sınava girdiğinizde artık böyle işte yapamayacağım, yapamayacağım, yapamayacağım kaygısı olmaz. Çünkü yavaş yavaş kendinize kabul ettiriyorsunuz orada okuyacağınızı. Hayır, ben okuyacağım, ben okuyacağım değil. Bunun için şükretmek. Şükrediyorum kelimesi. Beyin sadece şu anı algılıyor. O yüzden kaygınızı dindirebilmek, ruhsal dalgalanmalarınızı dengeleyebilmek için yapacağınız şey o olmuş gibi o an. Varsa var, yoksa yok beyin için. O an şükretmek. Ben X üniversitesinde olduğum için şükrediyorum. Ya da bir akademisyen olduğum için şükrediyorum. Yeni bir iş bulduğum için şükrediyorum. Ha, ortada yeni iş var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? O önemli değil. Buradaki mesele olması olmaması değil. Mesele sizin orada beyniniz şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Nasıl yeni bir işim olabilir? Artık bu noktadan sonra bunu söyledikçe siz beyniniz benim işim yoka değil, yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Dolayısıyla nasıl yeni bir işim olabilire odaklanıyor ve bunun çözümlerini üretiyor. Ve siz böylece beyninizin yöneticisi haline gelmiş oluyorsunuz.
1: Ama şöyle bir şey var, sanırım ona dikkat etmek gerekir. Mesela diyelim ki birinden hoşlanıyorsunuz ve o kişiyle birlikte olmak istiyorsunuz ama onun sizinle ilgili duygularını bilmiyorsunuz.
0: Aha. Başkasının onun üzerine... iradesi üzerinden bir şey evet. yapamazsınız.
1: Evet, yapmayın çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz. Bu da gerçekten hani kötü olur.
0: İstediğiniz şey, şükrettiğiniz şeye de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o şeyi çoğaltıyorsunuz ya. Şimdi mesela eğer istediğiniz şey iyi bir ilişki ise ya da iyi bir işim var ise, bir şey ise bunu söyleyin. Bunun için şükredin.
1: Evet.
0: Beni çok seven biriyle çok mutlu bir ilişki yaşadığım için ya da eşte çok mutlu bir evliliğim olduğu için şükrediyorum. Ya da çok yüksek notlar aldığım için şükrediyorum. İçime çalışma isteği geldiği için şükrediyorum. Ama şöyle değil. İşte X Bey beni terfi ettirdiği için şükrediyorum değil. O X Bey'in tercihi. Biz onu etkileyemeyiz. Biz burada kendi beynimizi, zihnimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte Y kişisi bana aşık olduğu için şükrediyorum değil. Y kişisinin iradesini değil. Ben gerçekten beni mutlu edecek ilişkiye zihnimi yönlendirmeye çalışıyorum. Bu belki de benim etrafımda beni çok mutlu edecek ve beni seven birisi var ve ben görmüyorum. Sırf başka bir kişiye saplantımdan ötürü. Anlatabiliyor muyum? Kendi zihnimizde olasılıkları açmamızı sağlamak amaç. Başkasının iradesini etkilemek değil.
1: Değil kesinlikle.
0: Belki o kişi sizi terfi ettirmeyecek ama siz... Ha demek ki ben bu terfiyi başka bir işe geçerek yapabilirim. İş değişikliği yapacaksınız ve terfi etmiş olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani spesifik bir şekilde bir şeye saplantılı olarak değil, istediğiniz gerçekte istediğiniz şeye odaklanarak bunun üzerine şükredim. Evet, kısa bir ara verelim, sonra artık başlayalım şükretmeye ya.
1: Evet, bu arada lütfen bize yazın yorumlarınızı, güzel fikirlerinizi lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, Radyo Light'tasınız.
1: Evet.
0: Ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Artık hani böyle sürekli bahane üreten, sürekli şikayet eden, sürekli mızmızlanan, söylenen değil de olurunu bulabilen birisi olmaya çalışacağız. Hı-hı. Şimdi var mı başka sorun yoksa geçelim mi yavaş?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Bakalım hayatımızda.
0: Sen bizi oku, ben kendimden bahsedeyim.
1: Şükredecek bir şeyler bulalım. Haydi bakalım. Varlığı için şükredeceğiniz birini seçin.
0: Varlığı için
1: belki daha fazla da olabilir. Tabii ki sadece bir olmak zorunda değil bence.
0: Evet, burada şimdi ne diyoruz? Ben hayatımda Gamze olduğu için şükrediyorum. Çünkü çok güzel bir arkadaşım var.
1: Evet.
0: Hayatımda böyle

0: olur, salata yerim olur. Bilemem, işe yürüyerek giderim olur. İşe de İstanbul'da gerçekten duble şükür yani işe yürüyerek gidebiliyorsanız.
1: Evet.
0: Evet, buradan kasıt şu. Normalde bunun başlı başına bu bir terapi olarak yapılıyor ve gerçekten de uzun uzun kendi parmaklarınıza dokunuyorsunuz ve başlıyorsunuz. Daha parmağınızdan düşünün. Serçe parmağınızın tırnağından düşünün. Bunu çekseydik, düşseydi ne kadar canınız acıyacaktı. Ama orada
1: Evet.
0: tırnaklarım için şükrediyorum. Ellerim
1: Kesinlikle.
0: tuttuğu için şükrediyorum. Her bir parmağım için yanık olabilirdi, canım acıyabilirdi değil. Ellerim tutuyor, şükrediyorum.
1: Çok
0: Ellerim
1: şükrediyorum.
0: tutmuyorsa yine var oldukları için şükrediyorum. Dokunabildiğim için.
1: Evet.
0: Düşünün, size kendinizi güçlü hissettiren bir organınızı, en güçlü kendinizi nerede hissediyorsunuz? Düşünüyorum. Sesim ya. Organ sayılmıyor ama iki tane kas olur mu ses telleri?
1: Tabii ki.
0: Tamam, kendimi güçlü hissettiğim yanım. Evet, hissediyorum. Sesimden dolayı sen
1: Ben ellerim için galiba.
0: ellerin için şükrediyorsun. Çok güzel. Yemek
1: Evet.
0: yapabilirsin.
1: Yemek yapmak, çizim
0: Resim
1: yapmak.
0: çizme.
1: Evet. Yani işte mesela yemek yapıyorsunuz ve biriyle paylaşmak güzel bir şey o yüzden ve çizimi yapıyorum ve bana iyi gelen bir şey.
0: Yani mesela Gamze
1: Güzel
0: pişiriyor, ben
1: hissediyorum.
0: yiyorum. Gerçekten iyi gelen bir şey. O yüzden evet, ellerim için ben de şükrediyorum Gamzeciğim.
1: Şükrediyoruz. Evet, size huzur veren bir yer.
0: Bana huzur veren bir yer. Çok var böyle yerler. Bir de dünyada su kenarları olduğu için göl kenarı olur, nehir, ırmak kenarı olur, deniz kenarı olur. Böyle güzel su kenarları olduğu için şükrediyorum.
1: Evet, katılıyorum.
0: Sen?
1: Benim de öyle. Deniz kenarları için çok şükrediyorum. Deniz için çok şükrediyorum gerçekten.
0: Evet, Gamze bir deniz tutkunu.
1: Kesinlikle.
0: Sizin neresidir?
1: Evet, kendinize
0: Yazın bize.
1: sorun lütfen. Evet ve bize de yazın lütfen gerçekten. Sevdiğiniz bir yiyecek.
0: Dondurmalar için şükrediyorum. Dondurmalar çok önemli.
1: Herkes sevdiği bir şey için.
0: Ya ben yeşillikler için çok şükrediyorum.
1: Evet,
0: Salatalar ne güzel
1: kesinlikle.
0: şeyler ya.
1: Gerçekten
0: Ha bir de yeşil elma. Ay en çok yok yok evet tamam.
1: öyle.
0: Yeşil elmalar için ama üstüne ben onun bir de tuz döküyorum, limon döküyorum. Sevdiğiniz bir yiyeceği düşünün. Gamze senin nedir?
1: Ben sebzeler için çok şükrediyorum.
0: Ya düşünseniz ağaçtan meyveyi topluyorsunuz ve böyle o kadar içimi böyle ferahlatıyor, temiz temiz. O kadar güzel
1: Evet.
0: tatları, ne kadar güzel bir şeyler. Gerçekten de şükrediyorum. Meyveler, sebzeler olduğu için.
1: Evet, çok şükrediyoruz. Peki yapmaktan hoşlandığınız bir iş ya da yerine getirmekten hoşlandığınız bir görev?
0: En çok hangi görevi
1: Katılıyorum.
0: yapmaktan hoşnutsunuz, şükrediyorsunuz? Ev hanımları herhalde genelde yemek yapmayı seviyordur. Genelde
1: Olabilir.
0: mesela ütü nefret ediliyor olur.
1: Genelde
0: Beyler için nedir? Bir görev. Beyler için ne olabilir acaba?
1: Görev.
0: Benim eşim kedileri veterinere götürmekten çok hoşlanıyor. Çünkü orada başka bir sürü hayvan görüyor, seviyor veterineri.
1: Evet.
0: Kedisi geliyor, köpeği geliyor. Oradaki bütün hayvanları sevip sevip geliyor sonra. Senin nedir?
1: Benim de radyo benim de öyle. Çünkü paylaşabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Yani mesela bize iyi gelen bir şeyi başkasıyla paylaşmak bana güzel geliyor. O yüzden radyo için çok teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. Sizler için de aynı zamanda.
0: Evet, dinleyicilerimiz var.
1: Evet. Sizi gülümseten bir anı.
0: Gülümseten anı bu zormuş.
1: Çok var. Çok şükür çok var.
0: Düşüneyim. Daha dün bile oldu ya. Birden böyle bir yerlere gittiğimiz falan anılar genelde öyle oluyor. Şimdi yurt dışına çıkışımız da öyle. Bir anda şekillendi kendi kendine. Yani birden kendimizi böyle bir planın içinde bulduk. Bunlar komik oluyor.
1: Peki, zihninizi berraklaştıran bir hobi.
0: Ben kendim gitar çalıp şarkı söylemeyi seviyorum. Bazen böyle sadece çalıyorum. Yani bir şey de değil, öylesine çalıyorum doğaçlama. Ve böyle düşünüyorum, gözlerimi kapatıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hani derler ya böyle ilham geliyor, gerçekten aklıma bir şeyler geliyor. Bir de benim hobi olarak durmak diye bir hobim var ya. Evet, zihnimi berraklaştıran hobi söylüyorum, durmak. Hani farkındalık çalışmaları var ya, sadece
1: Evet.
0: durmak. Yani dümdüz duruyorum. Öyle hani meditasyon gibi şey olarak düşünmeyin. Hani böyle ne bileyim ayaklar çaprazlanmış falan filan böyle bağdaş kurulmuş oturulmuş dik falan. Öyle bir şey değil. Dümdüz mesela yatakta oturuyorum öyle. Hiçbir şey yapmıyorum. Hani böyle sabahları uyanamazsınız da şey olur ya. Onun gibi.

0: Sadece düşünüyorum böyle, ne bileyim, o gün neler yaptım, neler yapmak isterdim, neyden mutlu olurdum. O an işte yatağı hissedeyim, o an işte sıcak mıyım, ay işte istediğim kıyafetleri giydim mi yumuşak yumuşak, bunların farkına varayım. Güneş mi var dışarıda, yağmur sesi mi pıt pıt pıt pıt cama geliyor, onların farkına varayım. Sadece öyle etrafıma bakmayı seviyorum. Bir şey daha, çıplak ayak yürümek. Senin nedir?
1: Bisiklete binmek, deniz kenarında oturmak ve denizin dalgalarını izlemek ve dinlemek, gün batımını izlemek.
0: Yani bir de nefes çalışmalarını çok seviyorum. Bazen böyle boş boş işte oturma etkinliğimi gerçekleştirirken, durma etkinliğimde nefes çalışmamı yapıyorum. Ve birden sanki o günün geri kalanı başka bir günmüş gibi oluyor. Böyle yeniden başlamışsınız gibi oluyor güne. Gerçekten çok güzel bir şey. Aman uzattık birazcık. Hadi bir ara verelim,
1: Ara
0: sonra bir
1: verelim.
0: sonraki bölüme geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Like'tasınız. Şükrettiniz mi? Ediyor musunuz? Kaçtınız mı yoksa?
1: Neler buldunuz şükretmek için?
0: Evet, en son demiştik ki şükredeceğimiz bir etkinlik, bizi hoşnut eden bir etkinlik. Bu her şey olabilir. Yürümek, yemek yapmak, her şey. Neden hoşnutsunuz? Neyi yaparken mutlu oluyorsunuz? Başka ne vardı?
1: Kendinizde beğendiğiniz bir karakter özelliğiniz.
0: Kendinde beğendiğim bir karakter özelliği. Değerli dinleyicim, kendinde ne gibi bir karakter özelliği beğeniyorsunuz acaba? Senin nedir?
1: Düşünüyorum.
0: Bak, bulamadım, ben de lafı dolaştırıyorum. Ben mesela olumsuz şeylerin etkisinden kolay kurtulurum. Aslında bunlar işte geliştirilmiş şeyler, karakter özelliğim olduğu söylenemez ama genelde iyimser olduğumu söyleyebilirim. İyimser biriyim yani. Ve bu iyimserliğim de bana daha iyilik getiriyor. Gerçekten öyle. Bir de eğlenceli olduğum söyleniyor. Stand-up yapmayı düşünür müydün falan. Hadi şimdi bu kişisel gelişim programı, tabii o kadar şey yapamıyoruz da, diyen oluyor. Böyle hayatı birazcık komik yaşamak hoşuma gidiyor. Evet, tamam. Eğlenceli biriyim diyelim. Senin nedir? Buldun mu?
1: Bilmem, bulamadım şu anda.
0: Ha, bul o zaman. Bak, borçlusun. Bu soruyu şimdi geçiyoruz, sonra ha, geri döneceğiz.
1: Düşünelim bunu bu arada.
0: Evet.
1: Sevdiğiniz bir aile üyesi.
0: Kuzenim. Ha, eşim hariç değil mi? Kuzenim aile üyesi. Herhalde en favori o oluyor. Eşim hariç. Senin kim? Kuzenim için şükrediyorum.
1: Şükrediyoruz. Hepsinin farklı bir karakter özelliği var. Hepsini seviyoruz.
0: Öyle değil, bir tane seçeceksin.
1: Bilmem, şu anda seçemedim. Bu sefer darılabilirler bana.
0: Bakınız politik oynuyor.
1: Hepsinin işte farklı bir özelliğini seviyorum.
0: Hadi bakalım, tamam, hadi bunu da geçtik ama bak, deminkine borçlusun.
1: Evet, borçlusun. Evet. Sizi sakinleştiren bir şarkı.
0: Sakinleştiren şarkı. Sposa son mia disprezzata. Ne oldu şimdi? Bu bir aryantik. Cecilia Bartoli söylüyor bunu ve bu bir aryantik. Vivaldi'nin, ki aryantiklerin de son dönemi baya son dönem aryantiklerinden biri. Yani o dönemdeki ve çok güzel. Cecilia Bartoli'nin sesini zaten çok seviyorum. Normalde öyle aynı işte, sen klasik müzik mi dinliyorsun? Hayır, yatıp kalkıp klasik müzik dinleyen biri değilim. Ama klasik müziğin de insanı gerçekten çok olumlu etkilediği bir gerçek.
1: Gerçekten.
0: Senin nedir?
1: Benim Sting'in bir şarkısı var. Every Breath You Take.
0: Seni sakinleştiriyor mu?
1: Yani onu dinlerken evet.
0: Genel olarak bu şarkılar için ve müzik için şükrediyoruz.
1: Şükrediyoruz, evet. Gerçekten şarkı özellikle benim çok her zaman ihtiyacım olan bir şey. Ne yaparsam yapayım şarkısız yapamıyorum herhalde.
0: Şey, yemek yapıyor müzik dinleyerek. Evet. Evi temizliyor, nasıl oluyorsa müzikle. Müzik dinleyerek.
1: Evet.
0: Süpürgenin arkasından bile müzik dinlemeye çalışan bir...
1: Süpürgeyle birlikte yapamıyorum ama şöyle bir etkisi oluyor benim için. Onu çabuk bitirmek için çabuk süpürüyorum.
0: Mantıklı.
1: Sonra çünkü silme sürecinde müzikle birlikte yapıyorum.
0: Evet, kendine bir motivasyon olarak müzik
1: evet,
0: kullanmak
1: bir yöntem.
0: Güzel. Müzik için gerçekten çok şükrediyoruz.
1: Çok şükrediyoruz, evet. Sizde kendinizi iyi hissettiren bir kıyafetiniz...
0: Genel olarak bütün tişörtlerim ve eşofmanlarım ve böyle bol bol pantolonlarım.
1: Evet.
0: Hani böyle etek gibi görünecek kadar bol pantolonlar var ya, öyle şeyler giymeyi çok seviyorum. Hatta şalvar giymeyi çok seviyorum. Beni rahat hissettiren bütün kıyafetlerim için çok şükrediyorum.
1: Evet.
0: Senin nedir?
1: Kot pantolon, tişört dediğin gibi ve spor ayakkabıların rahatlığı özellikle.
0: Spor ayakkabı.
1: Çok mutlu ettiren bir şey.
0: Aramızda kravatı için şükredecek olan var mı acaba?
1: Belki vardır ya. Hoşuna giden, özellikle bunun koleksiyonunu yapanlar olabilir.
0: Bilemiyorum.
1: Bu bir fikir sadece.
0: Bana çok konforsuz geliyor. Evet. Siz de kendiniz için tabii ki de düşünün. Sıradaki.
1: Okumayı sevdiğiniz bir kitap. Çok severim.
0: Evet.
1: Bir tane benim gerçekten okumayı sevmeye başlamamı sağlayan bir kitap var.
0: Nedir o?
1: Halikarnas Balıkçısı.
0: Neyi?
1: Neydi? Burinata.
0: Aganta
1: Burina Burinata. Evet.
0: İnsan, evet, şükredecek kitabın da bu olması çok ilginç
1: evet,
0: tabii.
1: İşte enteresan ama o kitap bana bir anda böyle hani bir şey lazımdır hayatında bir şeyin başlaması için. Böyle şunu yapan bir şey oldu yani, o kitabı çok sevmemi sağlayan bir şey oldu nedense. Nedir bilmiyorum.
0: Bende 3 tane var. 1. Orhan Veli'nin şiirleri dönüp dolaşıp okuyup okuyup
1: evet,
0: gülüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ha,
0: bir tane şiir. Orhan Veli'nin değil bu. Masada Masaymış Ha.
1: Evet.
0: Çünkü dinleyip böyle hem güldüğüm hem hani böyle hüzünlendiğim bir şiir. Tabii neye hüzünleniyorsun? Çünkü işte en son okursunuz artık. Masada Masaymış Ha. Öbürü Martı Jonathan Livingston. Her seferinde aslında vazgeçmemeyi bana anlattığı için bu kitaplar için şükrediyorum gerçekten. Çünkü hayatımda böyle kendimi devam edemeyecek gibi hissettiğimde beni eğlendiren ve hayır hayır yapabilirsin. Düştün ama tekrar kalkacaksın diyen şeyler. Biri de sürekli olarak okuduğum hatta üzerine tiyatro oyunu yazdım. Turgut Uyar şiirleri. Evet.
1: Evet.
0: Başka?
1: Başka? Bir başarınız.
0: Bakın bu çok önemli. Değerli dinleyici, başarılarınızı düşün. Ne başarım olur ki benim falan. Şimdi ben başarımı söylersem böbürlenmiş mi oluyorum, kibirli mi oluyorum diye düşünmeyin. Bir başarınız, hedef koyduğunuz ve ulaştığınız herhangi bir şey. Şu da olur. Hani bu dönem takdir aldım da olur.
1: Evet.
0: Şu üniversite sınavını kazandım da olur. İşte ya da yüksek lisansı bitirdim de olur. İşinize terfi aldıysanız da olur. 2 kilo verecektim, verebildim bu hafta da olur. Her şey olur yani.
1: Evet.
0: Herhangi bir başardığınız şey. Şu anki enerjim için şükrediyorum. Senin?
1: Benim bir öğrencim vardı. Benim için değil aslında. Yani onun yaşamında bir şey atlatıldığı için ben çok mutlu olmuştum. Ve buna sanki bir şekilde ben görevliymişim gibi oldu. Çünkü normalde rehber öğretmenin göreviyken bu, o onunla ilgilenmiyordu. Ben bir şekilde onun gelişimiyle alakalı dahil olmak durumunda kalmıştım.
0: Hı hı.
1: Ve sonra biraz fazla şiddet meyilli bir öğrenciydi ki bu daha birinci sınıftayken böyleydi. Ve onun o çok büyük 5 yıldaki o çok büyük gelişim sürecini görmüş olmak hani beni mutlu eden bir şey oldu. Hani benim başarım mıdır bilemem ama beni mutlu eden bir şey oldu yani.
0: İşte bu da neye başarı dediğimizle de alakalı.
1: Evet.
0: Gamze'nin mesela şunu da diyebilirdi normalde. Yüksek lisans yaparken aynı anda çalışıp aynı anda da formasyonunu tamamladı.
1: Evet.
0: Bir de bu var yani. Aynen. Benim de aynı şekilde hem tam zamanlı olarak çalışıp hem bir yandan akşam okulunda okuduğum, formasyon için okuduğum zaman vardı.
1: Evet.
0: Bir de aynı anda yüksek lisans yapıp bir yandan da konservatuarda okuduğum başka bir dönem vardı, 18 tane dersim olan.
1: Evet.
0: Yani yoğun dönemler bereketlidir. Bu dönemler için şükrediyorum.
1: Çok şükrediyoruz, evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Sonra
1: sonrasında
0: tekrar
1: tekrardan
0: edelim.
1: Burada olacağız. Bu arada lütfen bugün şükrettiklerinizi bizle paylaşın. Ya da belki yazmak istediklerinizi. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün şükrediyorduk.
1: Şükrediyoruz.
0: Uzun uzun anlattık neden biz bunu yapıyoruz. Beyninize çözüm üretme yeteneği kazandırıyorsunuz. Artık oralara geri dönmeyelim. Daha var mı şükredecek konularımız?
1: Tabii ki.
0: Hadi bakalım. Çok. Devam edelim. Devam edelim o zaman.
1: Yeni bir başlangıcınız mesela.
0: Kariyer değişikliği. Kesinlikle
1: olabilir.
0: O.
1: Belki bir hani öğrenciler varsa onların eğitim süreciyle ilgili bir başlangıçları olabilir.
0: Evet. Hadi bakalım evet. Hızlı hızlı devam
1: Sevdiğiniz
0: edelim.
1: Sevdiğiniz nesneler.
0: Oo, işte bu burada zaten yüzlerce bir şeyler böyle gidiyor. İlk başta maddi olarak değerli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yazıyorsunuz. Onu ben fark ettim. Ne bileyim hani eğer varsa öyle bir şey, evim olduğu için teşekkür ederim, arabam olduğu için teşekkür ederim, odam olduğu için teşekkür ederim. Böyle böyle gidiyor. Ondan sonra işte ya da telefon için, şunun için, bunun için, elektronik cihazlar falanlar filanlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki mesela sarılarak uyuduğunuz oyuncağınız için teşekkür etmeye başlıyorsunuz. Çünkü aslında o size çok büyük bir ne bileyim böyle şefkat veriyor ya da çocukluğunuzu hatırlatan nesneler oluyor. Ya da çok önemli sevdiğiniz birisinin aldığı bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Tek bir nesne seçsen ne olurdu şükretmek için?
1: Düşünmüyorum.
0: Ama sen de hepsini atlıyorsun, olmaz ki öyle.
1: Yani birçok şey geliyor aklıma. O yüzden hangisi
0: tamam,
1: daha öndedir diye. Yani mesela telefonum için şükrediyorum. Çünkü birçok şeyi ondan yapabiliyorum. Ve işte ulaşım sağlıyor birbirimizle. Yani şu anda aklıma o geldi ilk olarak.
0: Ben şeyi fark ettim.
1: Rahat oldum bir ortam.
0: Benim hala sarılıp uyuduğum bir oyuncağım var. Daha önce de demiştim benim savunma mekanizmalarımdan biri de regresyon zaten. Onun için çok teşekkür ediyorum. Çok da basit bir ahtapot kendisi. Ahtapot oyuncağı. Bir tane de başucumda dındın dediğim bir köpek balığım var. Onlar için şükrediyorum. Çok seviyorum onları. Bana böyle illa da hayatta bir şeylerin bitip hani çocukluk bitti tamam hani yapmamıza gerek olmadığını hatırlatıyorlar. Tabii ki de sorumluluklarımız var, büyüyoruz. Bu ayrı bir şey. Zaten büyümek çok hoş bir şey. Ama ben hala oyuncaklarımdan vazgeçmek zorunda değilim. Vazgeçeceğim dönem de olur, vazgeçmeyeceğim dönem olur. Şükrediyorum.
1: Evet, düşünün lütfen siz de. Doğada sevdikleriniz, doğadaki her şey.
0: Isırgan otunu da seviyor musun mesela? Ellemeyi şöyle çıtladı çıtladı.
1: Ama çok enteresan. İşte yani mesela sevmesek de çok yararlı bir şeymiş. Onun için teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Gerçekten. Ama benim için ağaç, bir küçücük bir anı anlatmak istiyorum. Kapımızda bir nar ağacı vardı ve bu nar ağacı tatsız, yani çok ekşi bir nar ağacıydı gerçekten. Yenilebilir gibi değil. Ama ben her onun yanından geçtiğimde çok şükrediyordum. Bu aralar bu konuda çok isyankarım. Çünkü onu geçen yıllarda yöneticimiz kesti. Ve hiçbir sebep yokken kesti.
0: Bu gerçekten. Ağaç düşmanlığını hiç anlayamıyorum.
1: Hiç anlayamıyorum.
0: Aşı yapılabilirdi, bir şey yapılabilirdi. Ayrıca hiç değilse bir ağaçmış
1: yani. Ağaç yani en azından o her mevsim orada açtığında o kadar ve yani baharda açtığında o kadar güzel oluyor ki o çiçekleri, işte narların o küçücük çıkışlarını falan görüyorsunuz. Kocaman bir hale geliyor. Onu yemesen bile orada onun görüntüsü bile harika bir şeydi. Mesela şimdi onun için üzülüyorum. Çünkü orada şu anda hiçbir şey yok. O yüzden ağaç seviyorum.
0: Şükredeceğimiz yani. Şeyleri düşünüyoruz. Başka görebildiğin ağaçlar olduğu
1: evet, evet
0: için.
1: Çok şükrediyorum kesinlikle. Yani hani çok sevdiğim şey ağaç.
0: Sıradaki?
1: Evet, eğlenceli bir tatil ya da gezi.
0: Böyle okul gezileri falan da çok. İlla böyle uzun uzun tatiller olmak hani lüks şeyler falan düşünmeyin. Böyle bazen mesela öyle okul gezileri oluyor ki gülmekten yerlere yatılıyor falan. Ya da iş gezileri oluyor.
1: Evet.
0: Eğlenceli.
1: Evet.
0: Çünkü mesela otobüste giderken hani böyle şen şakrak şarkılar söylenen, herkesin birbiriyle uğraştığı falan güzel ortamlar oluyor. Var mıdır böyle bir geziniz? Başka neyimiz var?
1: Karşılaştığınız bir kibarlık örneği.
0: Bak aklıma şimdi bir tane eğlendiğim bir anı geldi, bunu anlatayım. Çok basit. Bir gün bu bir film vardır. Seferoğulları, Terlioğulları, bunlar kan davalı falan komedi filmi. Genç nesil çok bilmez belki. Birbirine karşı aileler. Asansörden ineceğim, yürüyün Terlioğulları dedim. Karşımdan beni hiç tanımayan asansöre binen adam da ben hücum deyince o da hücum dedi. Ve bir anda ikimiz karşı karşıya, hiç tanımıyoruz birbirimizi, çok komik olmuştu. Onlar da karşı asansöre bize karşı hücum etmişlerdi ve Terlioğulları'yla Seferoğulları olarak birbirimize doğru gelmiştik. Çok mesela eğlenceli, hiç tanımadığım birisi.
1: Evet.
0: O kişi için de tanımıyorum ama şükrediyorum, güldürmüştü beni.
1: Evet.
0: Başka bir şey var mı?
1: Bugün sizi gülümseten bir şey.
0: Bugün beni gülümseten bir şey. Öğrencilerimin halleri. Bugün buraya gelmeden önce bir derse girdim çıktım. O derste gerçekten çok tatlılardı. Sınavlardan çıkmışlar, çok fena bir durumdalardı. Onlar için çok şükrediyorum, çok tatlılar.
1: Evet. Size yardım eden biri.
0: Sen. Evet, Gamze için şükrediyorum. Evet, bak Gamze ikinci şükrü aldın.
1: Şükrediyoruz. Birbirimiz için şükrediyoruz. Ben de senin için şükrediyorum.
0: Evet. Fazla süremiz kalmadı.
1: Bu kadar.
0: Bitti mi? Aa, tamam. Tamamladık. Bir dakikamız kalmıştı. Evet. Müthişiz. Tamam, bugün de bu süremizde bol bol şükrettiğimiz için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bizi dinlediğiniz
1: bize
0: için teşekkür ediyorum.
1: Bize eşlik ettiğiniz için.
0: Gerçekten bu şükür anılarınız vesaire var mı? Böyle yani şu olduğu için ya da olmadığı için ya da olacağı için çok şükrediyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi gerçekten çok,
1: çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize
1: görüşmek
0: çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm Dua.
1: Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
0: Oruç.
1: Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
0: Göksel hazineler.
1: Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
0: Kaygılanmayın.
1: Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: 7. Bölüm Başkasını yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken Kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.
0: Tanrı'dan dileyin.
1: Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.
0: Dar kapı, geniş kapı.
1: Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyeceğim.
0: Sağlam temel, çürük temel.
1: İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
0: 8. Bölüm. İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun."
0: Yüzbaşının imanı.
1: İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider. Ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya git inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti.
0: İsa birçoklarını iyileştiriyor.
1: İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya ya Rab izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona ardımdan gel dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.
0: İsa fırtınayı dindiriyor.
1: İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak ''Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz'' dediler. İsa ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler.
0: İki cinlinin iyileştirilmesi.
1: İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya ''Ey Tanrı'nın oğlu bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdılar. ''Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?'' Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya

0: İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı" dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden "Bu adam Tanrı'ya küfrediyor" dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki, insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz" diye. Sonra felçliye, "Kalk yatağını topla, evine git" dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
1: Matta'nın öğrencilere katılması.
0: İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama "Ardımdan gel" dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.
1: Oruçla ilgili soru.
0: Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur."
1: Dirilen kız, iyileşen kadın.
0: İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek" dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden "Giysisine bir dokunsam kurtulurum" diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı" dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce "Çekilin" dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
1: İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
0: İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab" dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun" dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin" diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir" diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
1: Ürün bol, işçi az.
0: İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çoban

0: Kansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin.
1: 10. Bölüm. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
0: İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfa oğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzamları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır.
1: Gelecekteki sıkıntılar.
0: İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Ya.
1: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.